yülünüp, iki putni sel kerip, tızını igip, kol bilen tam yüzünü tutuviliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bekitəliydi. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə programımızın anlayışınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 15-ci günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 6 ayının 2-ci günü.
2: Avval bu qədimki programımızın asosiy məzmunlarını tanıştırmız.
1: Avtonom rayondagi joylar tarmoqla to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, chin qalb, chin hissiyot bilan ommav uchun yaxshi ish, amaliy ish qilib berib qiyinchiliklarni hal qildi.
2: Shinjong yanmo ilgirlab asosiy qatlamning yukini yengillatishga doir 6 turlik tadbirni o'ttirib chiqardi.
1: Yukni yengillatish mas'uliyatni texim yaxshi zimmaga elish uchun mavzuliq obzor.
2: Arşan Qorğaz Taşul quruluşu turunun tizgilimi quruluşu bolğan Mösün Teği Toniyelning kiriş eğizidiki asosiy Toniyeldiki 1-nji nomorluq mashg'ulot rayoni oŋishliq tutashtirildi. Quruluş tamamlanğandan keyin Şinjanda Tianshanni kesip ötidigan yana bir taşul köpeydi.
1: Şinjan boyunca 2026 yıllık oliy mektepke qabul qilish uqtirishini yetkizish xizmeti başlandı.
2: Joylar va tarmoqlar ko'p xil tadbir qo'llanib, yuqori temperaturaga taqobil turib, ommaning ishlab chiqarish turmushining normal tartibli bo'lishiga haqiqiy kafolat qildi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Hozir to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon avtonom rayondagi joylar tarmoqlar o'rinlar umum uchun partiya qurish xalqqa baxt yaratish ilmiy tadbir belgilash haqiqiy tutib amaliy ishlash umumiy talabini astoydil amaliylashtirib chuqur o'rganib to'liq o'zlashtirish puxta amaliy ishlashda chin turib chin qalb chin hissiyot bilan ommav uchun yaxshi ish amaliy ish qilib berib qiyinchiliklarni hal qilib taraqqiyotni ilgir sürüş, xalq turmuşuğu nəbiyyət küzüşdü ki, əməli nəticə ünüm arqılıq, ögünüş tərbiyyəsinin nəticələrini təkşördü. Abdanım

0: araban. Alam yaptığına kayacağım bak.
1: Kaşkada aramağaş anlap. Bundan demir istirahat çaydı ki onluk bozsun. Kaşkada yol kayarı şinkada da yollar şunda ravan diken uçuğunda Rahman Can evet tuttu. Cuma o atışından encürüleri tenli pişiydi. Şuna encür tüggen de birip kaka okşaydı. Dep mal. Atıştaki birinci güzel menü şuna uçur birip de smaçındak gel cuma.
2: Rozca.

0: 吧。
1: 今天是喀什市天气很好的，俺妈说，
0: 俺
1: 们都是我们那伊斯兰的，我们头上的不就是老不低。俺们罗在办的。
2: 要是，
1: 我是觉
0: Ой, разлики, не, өзімізге олысақ шынында мәсет алынды лікен. Пойз станциядан көн пойз бекетке, ең пойз станциядан көн пойз бекетке, қанчы, қайсы көч апты бұс маңыду білдің алла деп берің алачу, батырғын жан сор аптыке. Ең пойз станциядан көн пойз станцияға қанчын жол апты бұс ба? Сіз білеміз сөйші жан, мәм білмейткен мәм аны.
1: Мәм білмейткен.
0: Көрләш, ең қай өлі пойз станцияға, мәм, қанчы. Көрілі шинхуа юлі, поистан сықырап маға юнышта машиналай көп әмәз, достыш жоқ дейді, айым гүл
1: ә? Айым гүл.
0: Ә, ма көрілдік айым гүл жү?
1: Ә, айзым гүл деймінен сауады шын біз.
0: Ә, айзым гүл.
1: Не болды е? Тияншен, тияншен, шын мұғы, әнекі алды тарапта юллар аван. Савадаш ма әмәз, әмді, бұда... Dağımlı kılıkça.
0: Oy savaqdaşlarınızda savaqdaşımı diyemem sen
1: bu. Ya savaqdaş bir sütü kumsak ya.
0: Aaa, onda dağ.
1: Dağımlı kılıkça, nem kadar kutlusunuz aşı. Bala bayramı ustoyna etdi, yağız kişik ustoyna etdi okulsun.
0: Ha ha, şuna insanız bekara kutlusun da başka sınıf dostum ha.
1: O da 3 yıl yağız kişik ustoyna kan. Bala bayramı da. Kızızlık de.
0: Sınırgılarını ıysıdı kap değil misin ya? Oysa oynayıp.
1: Oy, aşı ballarının hepsini ıysıdı kaka.
0: Heee.
1: Dılır abi abi çoğun.
3: Yaşım oraya diyamantılar, yaşım oraya tekrarımız var sana teyirlik olsun. Ağzıma öbüre yağmalık sorunluğundan çıkıp, sonra göğüs bırak bırak bana yılını sayarı. Dokuyu verilen hepsine iki gendiydim. Diyorum sen ki bu alıpta. Aklıma bir ekim bırak çöpecektim. Topu çakaldır bacı yani.
1: Buldu, makul.
0: Makul buldu, rahmet.
1: Oşu ballarının değil mi? Ya birer kurusu okumakan değil mi?
0: Hı
1: Бір мәктәп бұйч бірәт ал, яуым сынып бұйч бірәт ал, аштақ тәбейлі ұсылың елайдыған, аштақ ұсылыш қызлады елі қызлады бұл бұл бұл бұл бұл бұл
0: бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл
1: бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл O denşiydi körü ağan tek, ya o denşiydi bu azlık kadar toktup, bunda kayıt kayıt köygül olmaydıgan tutsa onu olsa küçük. Şimdi azlık telefonlarını iPad'ın selli yoğan denşiyler tek, aşının körü perketlerini kollarından yerdi, kanda kuvatlı putunu, kanda kuvatlı aşının hemisini körüp, aş karab, bir kıtım karab, ögün elgen ki, yaman kecuma aşına.
0: Aşın gülmü ha?
1: Bumuz aş toktup, bunda oynamaydı de, onu mesela denşiydi, o vaktilerde denşiydi, toktak edip toktak olmaydı. Huyfan edip kayıt köygül, bulmaydı o vakti, bulmaydı. Yaman kecuma aşı vakti. Hazır mı oynağı atam dükkan tam hem de.
0: Oğlum dinken körüp bakmadım demem
1: siz. Şu.
0: Postkamlık Abdus uğrap dükkan ben şembe günü Şirinay seyahati çıkmak cidim. Başka ülkelerde yakışırak seyahat şirketinde kuşan mıydım özem? Kaşkaya'da mağattan bildiğin dostlar bu tavsiye akan bulsanlar rahmet et telefon numarını kaldırıp durun. Hem de Kaşkaya'daki muşunda yalakı seyahat şirketlerinden bulsa siz bile Allah kılası bulduk annemse ha. Telefon numarını.
1: Ay, K3 mi geldik ya, K3 mi geldik ya, yan poistansın, konu poistansın.
0: Şunan çiştem dedemini.
1: K3'ye, K3'ye
0: mi geldik ya? Ben o poskamlık abduğa ama başka ülke sayıdaki vardı ki, aşından işçi bile hazır. Şunu okuşturu atkan.
1: Vallahi kandak kısımsın ha, sayıdaki var ama sayıdaki.
0: Şunun sayıdaki vardı ki ama yan
1: toy. O değil mi, yan kocadan konu kocadan ki, kredita toşuymuş, o değil.
0: Sayıdaki şirketinin ki, numarını bildik Allah'a bir, evet, ben son, anladım sizge, evet, bir eyle. Şunla yan poistansının konu poistansına, ne yaptı?
1: Keşke keş, hemiz keşke barıp tep getirme, barıdı ki.
0: Alımcan tuğru taksiyenin uydukilerini körü aldık he?
1: He, maya esvap durası doğru he. Ben de maa iPad'ın dikkat kuttum, acaba yoğun çıkıdı ki.
0: Özünüz yok
1: karayız ki ne? Acaba yaş çıkıdı ki, deyip çok körüp durup
0: maldı ki. Başımın işçilerinde acaba çıraylı kıvaptı maa roller kıyıp, kızıl deyip karaptı kendisiz esli.
1: Ya o rol bekset ki.
0: Rol set mi ki?
1: Maa kızıl bekset kızıl ki maa o.
0: Üstü kök okları bak geldi.
1: Aşlan mı emes mi?
0: Bottu ma yaşlağ maske ildu ma.
1: Yaşlağ maske emeydi o bize. Mert olup kaptı o. Ma kızıl bek ilgi. Set kızıl ki o.
0: Bu kızıl renk ecep mi bir
1: üşü. Ya üşü emez. Kızıl renk mı çıraylı kızıl set kızıldır ba. Biz küçüğe maytak taş yolu mamak çiğdok. Yolun ahvalı. Yolun ahvalı yakışı. Lekin kilişmanın kaç başı. Bugünün başla.
0: Kilişmansız da olma. Kilişman mısınız? Bir numar 200 yen cereymansı var acaba?
1: Kaç kaç her içindin? Müş vakıdığan dostlar var mıydı? Üç aslan bir anısı var etti. Bakıdık Allah'a bir tutulsam bu şundan da Rahman Cavuşçuluyor laptop.

0: Alınışlarının ki oldu didok. Navadem tünü gün verdiğimiz bu içi hem de bopta sizin bugün biz miman kotaylı dep uyluğun.
1: Ha.
0: Lakin yüzünüz yakın kalınız için biz uyuyak basak. Bika hem de sizin miman kılım dep ben başka demedim miman kılığa çıkıp kıp kalmışsın. Ulan miman kılım yok minin. Şu sizin dep nim kılığan dokan. Bolsun es.
1: Aşağı kilonlar desek hem muhakol digen tüçü hem de bugün aya bir bilip biz yokup kılıp mı da.
0: Bizim tılak etme
1: hem de sizin dep. Aşu nimi dep koysak çünkü mesela ahmet aşağı dikilerge, mihmallarım dikilerge.
0: Ben o başkalar onda
1: yığırsa samayın. Bilmiyorum mihmallarım dikilermiş, ne kep kalsın biz gibi bir haber kıyıttın la dep koysak.
0: Dikit barımız dep mi?
1: Aşına kımayımız mı? Aşına dep koyaylı bir hedimiz kep kalsa navada şu tot götürüp. Biz gibi bir hayt deyittin la.
0: Biz dep ötküz bir
1: reydi gendim. Yıkın boğandıkken dep çoğu aşına kımayımız mı? Kandak deyiz.
0: Umu buldu ki.
1: Bu amalım buldu he. Digen bilen bazı kalam işleydi.
0: Kuşağı yol haberi mi o? Kuşağı medeniyet yolları şarıktan garipke dostluğunu aldıdın. Abdumabulla sel köp dostluş be. Kuşağı da hazır yağmur yıkmadı. Yollarda yığılıp kalka yağmur suyu köp. Aldırmay. Yol yürüyorlar emse edip. Kuşağı taksiye uçur yol yaptı.
1: Ha Ruslan mı böyle uçur yol yaptı ki? Üç gün buldu. Şunu daha mı çıdım edim? Cuma şıkılıp mı bir kısım şupırla he? Yüz onlar şunu da kilinken. Yaman kilinken yüz onlar. Korap durup kısılıp kırıpmış üçür etken. Sile hıcıl olsun kumam sile. Hıcıl bulmam sile. Dep ma yaman haplak gitip duş kılıp ma Ruslan.
0: Aşı
1: numarı taksın resim tatlı bizge evet bir an sizin aşında kısıtıp kırgen sizin hapkıgan.
0: Edem ne? Bolu sile cuma demigen bilen işkilem. Teatr noktasını çıkıklı üçürü çıkılam. Ozlu kalın olacağım ama yine edep adılcan. Aştak kılımız kal. Tavır çişin sızgı adılcan.
1: Adılcan da neymiş ki üçürü itimiz?
0: Bayan dedi o. Sile onda keşke keviş digen bilen. O bilem de bilmem de o. Degen çok 14 çaklıma. Biz de ustalep dedik o.
1: Siz mi o yaman dalı gel koydunuz ki?
0: De bilmeydi o. Kibir keşke digen ne? Molli girinni bilmem sile. Namı kulaktan kulak yetken molli girinni. İki gün bol diye molli girinni takat mıgılı sile. Dep obdu öyle ciddi. Eyl seltirip ma. Taktaylı.
1: Ciddileşme ya hazır taktınız.
0: Vo Zeyna, vo Tingdina. Dep bak ya bana güzel bir hanım. Ben de gayıp barma çıkılıp bağının bağın dedi. Makol. Makol.
1: Ay. Bir vasıtı aldı için ertegi
0: sürgen çalışıyor. Mihmallarım dike ma yeni açılgan mihmallarım bağı var. Bunun ki bir vasıta körsüçüne biz ayeti sürdükçe mi ayeti düşke. Dikim bugün düşte sizin ki tuğlan gününüzde ötküz bir yeriş için men. Roşen Gül. Oğlum can şu çeğe alim esleme. Şu. Barmes. Ya siz ne yapmazsınız balanızda tuğlan gününüzde ötküz bir yeriş için. Baransız bağmam ses. Eğer barma edip kayıp kalsanız barma edip. Bağma edip kayıp kalsanız mı? Meyli.
1: Meyli degen gap shunda indik dediniz ha, bamay men deb qalsangiz meyli. Bari men deb qalsangiz meyli. Bamay men deb qalsangiz men meyli deb.
0: Adın bari men deb qilib qalsangiz biz shu Mishadan boshlab, idordan boshlab, zopin ishlab o'zimizningki va'dimizni qanchalik turdiganligimizni ifodalab bir asardan birini ishlab chiqarib bozor soy. Nima? Sazoy qilmas. Ayzim Gül hanım. Yok oy, ne mi?
1: Ciddileşmen, ciddileşmen.
0: Ayzim Gül dedi ama kalın bu.
1: Ciddi mi? Ne buldunuz?
0: Abdurimka.
2: Oraya fiyatı bekliyordu, onu da yok hayır. Garibi azat söyledi. Maçın kızı trahtaldı. Kembe kızı trahtaldı, ben onlara var.
0: Oy, et kılaylı mı demedi cuma mı? Bu güzel bir hanım. Gepimiz gepildeydi ha. Basak badak
1: oldu. Bugün zahap kıyıta el digen gep bugün. Ah vallahi alaka bir gün iki gün kendi keçiksim sen açacak ya kaldığı açılar oldu kendi şu an. Çok kıyıma dedi. Buldu.
0: Kıyı. Kıyı.
1: Şi sen yoldan kualin körü ki karap mangan da haptı mobilla tohtaplı kaptı digen uçurunda seyfa. Evet tuttu cümle rahmet sizge.
0: Sayılı halı kıyılı körü gidin beş kıvetli körü kişiye bugün herhalde yakışık oldu ya uçurunda bir tesla evet tuttu.
1: Şuna olayım ama adilce katli yanımı diyeceğim. Hoşu can efendim azman, kibir yok. Bu mısın hemkarlaşıp yeni yoldan birini açamdık. Cenab-ı Vakızal'dan yeni polistansıya. Onun diken ayrı durumda, onun diken yöge yapıp kildiğine demdi o iş kılıp. Biz mi keşke ki üç dedik o adilcan.
0: Hoşu can. Adilcan mı iş kılıp?
1: Yaman iş kılıp.
0: İş kılıp.
1: Kılını kırık ayrıydıgan baldakılı da.
0: Açtakken belki zıllıp gitmen ekşi olan diken.
1: Onda bu kessiniz mi?
0: Bulmaydı.
1: Elki sizlerden hata demek istiyor biz ne?
0: Biz de kanda hata demiş kıldık.
1: O asli biz mi Adilcan? He doğru deyseyiz biraz. Keşke keşke biraz o anlık hiç bilmeydi biraz. Doğru deyiz. Bunda inek de bir el keşke optobus keşke deyip bunda depesek oldu diyen bulsak mı Adilcan'ın gibini kollab kuvvetliyken bulsak Adilcan'ın.
0: Hoş oldu.
1: He deyip hoş oldu. Hazır onda emez deyip bunda karşı çıkaga. Elki minin doğru deyip bugün kalan bir yeri var da Adilcan'ın ki.
0: Yo, Adıcan'da hata.
1: Hayatı değil, ben hata yakmayayım. Minin doğral deydi adamlar bak, ben diginimde kılmaya, kıgınımda kılmaya deydi.
0: Baya, işte kısar anla. Oy, önünde kaç tatlı. Eşte cevap çoğun.
2: Bir erkekler yaşıma yol kağıdında çoğun, şimdil o körükme kusuyor. Demir karabmanga yolda, eğer kısakam ayolla.
0: Cumhu, cumhu kıyıma deyip, kıyı, cumhu, kıyı, kıyı, kıyı, kıyı.
1: Şimdi ama Velicam uçur yol yaptı, bugün minin repikanının tulgan gündeydi o.
0: Ben ayalım ne olaycı?
1: Ben bulamıyorum ya. Yolu.
0: Ben ne? Bulduk lan ya, sıkma siz. Beycan oturu yolu.
1: Öydükler niye olmayayım ben bu?
0: Evi lan ha buldu. Beycan oturu yolu. Sıncı kovmadan dikibek. Canıp yolun işte maşallah intihayın cek diye uçurunu uçar tortak siyah verip tuttu.
1: Şuna kulup o şeyde bir 3-4 yozu kesek ya. Anı evlilip, anı evlilip, mama anı evlilip.
0: Ben taşlap koyup kaçıp hemen inek de koyacağım
3: size. Beycan vakti saat 10.
4: Örümçe şehri su üstü balçısının yenidiki Celi Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldım seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Kadirlik radyo anlaşılı anlavat kanalı 174 katmaz sanat radyosunun.
1: Etkilerlik yollarınızda bir semra programımız.
0: Şu yollarınızda bir semra programımızda mı? Şu namı kulaktan kulak verirken pulunu da dediğim bol ilgilerin aptı oluyor. Abdumabul Kulubu faaliyetimizde katlaşkan telefon numarı 13-5-9-75-75 namı kulaktan kulak verirken bol ilgilerine. Sertem de ki siz de bir
1: Sertem en iyi siltemde zeş faaliyetimiz ne? Sertem Kuroren Uygurlar hem de katlaşkan. Sertem Kuroren Uygurlar'ın kimi? Nurgun yerlerde uğurlar bağ mı? Sen boş ürümçüdüm 3 yerde uğurunu bağ. Sertem Kuroren'de pekat ma Uygurlu yok. Ya Uygurlu yok desek mi etken? Uygurlu mu 4-5 kıllı turba? Uygurlu'dan başka mı? Yani Nurgun mesela valla yakışık gördüğün. Hem valla bak, toku başka, onun başka mı? O, cama cimiyen dediğin her kıl tamakları bak. Şu an hem de basanla buldu. Davan dikisi gibi basanla buldu. Şibilo dikisi basanla buldu. Ya ki olmasa çanşın ardüyü ardüyü dikisi açıyor. Ben bu tarafta kesin basanlan buludu diyecek. Çünkü ben bu ayalım bilen barayı uçuracağım. Ayalım.
0: Bazı kılanlar ayalım. Başka cihaz doktor bize alayım. Bir sağlık kılanlı ben de yapmayacağım ben de.
1: Veli siz mi kızık mı? Uçuracağım demiş ki ötküz bir demdi siz mi? Aşını gep tep dediğiniz cümle iş kılıp.
0: Kızık mı siz mi siz mi?
1: Bu ziyan yığır kip aran kavası 10 dehtur hata gelip müştapta. Kılıs cahay demez hazır.
0: Bu güzel Nurhan'ın kızık o. Bugün mü var mıyız? Eğitim var mıyız değil mi? Hacı bu adamı da başa dedik mi?
1: Buldu buldu. Çatak yok.
0: Makul.
1: Cep yakışı. Bu şu davan kaskandı gaz bir vatı da üçrette.
0: Alim.
1: Abdumobullah yok. Ben davan sizin... şimal yolu yöcünge kızıl çırak da Abdumobullah bek güpteydim.
0: Esleme alim. Ben sizi çakadım. Erkin Pomzen çakamadım ben. İnek hep koyayım ben. Şey hep koyayım ya.
1: Ay bu iş kılıp bir kısımla ama mihman çakasa yaman adam.
0: Mani olayım mı? Mani olayım mı? Sizden baştan değil bu hemşe.
1: Ya ben de koydum ben onda kımayım. Bir ege basam ben onda üzen bağımsam bağımayım ki onda adam başla bağımayım.
0: Ya o koşu.
1: Aşında kumayın bil size. Lekil başkalar onda kımanla demek istiyem diyor. Başka çakaka adam için oçuk yakıldık ya kıranla.
0: Oçuk yapmayayım size. Olta adam çakası 60 kişi kıp kese bu oçuk yapmayayım da. Mao, sertem kırıldı ki niye mi? Niye tamam mao?
1: Camacı, camacı miyiz ve ki işlik edeydin.
0: Oş tamam? Şibili oğlu vakan çağda camacı miyini yigen ben. Dedi oturgun canım seferço.
1: Ve ki işlik edeydin.
0: Şibili oğlu ki, ben miyedi bak o sertem kırıldı ki.
1: Eşin oğlama Adilcan okşatmanla buldu, hatalıkım tundu, benim de cahil değil miyim. Bugün sırkı çıkmadan yolu çör bir yerine mi geldik ki ançı mınçı yemiş. Şimdi onu tatlıyor, gel kılıp, hirişkum kilip, silahlen deydim. Çüyendik, çüyendik, çüyendik. Sizin ama çakçaklarımızın çüşünü oncu mu ki onu onu kek etmişsin?
0: Bir kadın bakalım, iman kılam oldum de.
1: Ey, pulunuz bağ mı?
0: Bağ. Ara sizin ağan karızla ayalım kaytırdı cümle man inek de koy.
1: Oy kim ağam bulsa şu kaytırış gerek o ne?
0: O ayalım da koydum
1: aşağıya. Ne bunda iş var?
0: Rast ayda kıldım. Ben yok.
1: İşim yok ben de demem siz. Şunun üstü ayalım ne yolaydı hep sizde ya. Kasır boğaltırlar. Tan iyi bakmağın doğru yiyeyim ben de. Şu.
0: Bugünkü toplan günü sürat gelip doyun şipin hala çıkarın acıma bizim. Makul. Alımcan.
1: Yaşı olmamadı. Şöyle. Bu oldu. Ben ha bugün apamdan tolgan günü dediydi Adılcan. Şunun olan ürümçünün nelerdi be oyna yapma da bir tamak yap gel gel buluduğun yakışı.
0: Oynaydı
1: ha. Yala ba dep mi Adılcan sorap.
0: Oynaydı ha. Oynaydı gaya yok da bombası aç mikmanlarım kapağın bozsunuz ben koşup gitti bak çıraylık. Hay hay biz yaptık ya içini.
1: Mesela hem de sırtlağa çıkıp bana oylan durgaç tamak yap gelmen diyorsunuz.
0: Ne kadar sola?
1: Şirin kodum uşunda sayıya doğruları belki çıkken hem de. Mıkım bergen de bir ayıldıysak bizden şu tazı.
0: Oylan duru, oylan durgaç hem de. Çoğlan bu kadar bekliyorum.
1: Mesela nensen açıksanız mı buldu bu mısın? Aa, Ekber Guan Huynik'e açıksın mı ya?
0: Ekber Guan Huynik'e açıksın mı bulduk yine?
1: Şey açıksın buldu bu mısın?
0: Doğum ben yanında
1: çoğla, omur hakkı mesela. Çoğla acayip yakışık gördü. Yaylaklığa, işte kargaylağını yakışık gördü çoğla.
0: Şu o.
1: Aşağıya çıksın, başka çöp gittirdi.
0: Yeni şehrin kaşka işkin doktor hanı kayıtça yolla koşlanı yedi ravan geldi. Avçurunu Bilal Tor taksiye verip de.
1: Yok hava nalı yolla ravandaydı. Mihrayla uçuyor mu?
0: Sizler yollayım sizler hep. Yollayım bize. Aa benimki doyum her şey. Benim kardeşim yolla koyalım hep. Hoşur canın kalısı da hem de. Ya onun için olamam emez.
1: Beğer bir özürüm için tamak yedi o.
0: Şu an. 500 yen, 550 hep kalım he.
1: Yeni kualiyonu aldı yollayışında Revan. Ben bağımayım ben. Siz abi yukarı mihman kıldık adam emez. Çokun bir işiniz var yakınlığı yakın izleydiğim deydi. Esleme kediniz mi? Adam cihup git pulunuz yetmişse gel kalıp bana bir uçun evet koysuz. Şuna oğlan aşağıda pulun 20 tüyle edip bana tüyültüsüz de bana esleme sizin o işine. Yok bul çıkır evet o.
0: Çıkırdı. Bir kapıldı mı o? Roşengül Hanım sizden demişken mouse tehlikeniz yok. Koşurcan'dan Bırtal mouse tehlike bak yani. Tehlik yok ya.
1: Ne?
0: Tehlik yok. O derece yetmedi.
1: Tehlik ağdık. Tehlik koydu. Tehlik
0: koydu dek.
1: Derecesi yok demek ki mi?
0: Aslı köpsamızın boğdu dek dedik bunda. Çidavan badavan dike yolla asasiyatı yolla ravan kerdik avçanın yiba kuva.
1: O kadar derece yes o tehlik bağ oldu demden onu.
0: Siz de yine bir 5-6 lira avruz işitseniz.
1: Aldın mı?
0: İlgar malım geçti o. Tağ deryalarını, kargaylarını çoğunluğa yakış gördü o deysiz. Ben mi çoğunyup kaldım mı onu emse edip.
1: Çoğunyup kalmayayım de. Kocanı çoğunaymayız İlgar malım. Sözünüzü küçük tep oylayıp yügen mi?
0: Bayan mı o apamını buraya kapırttım. Toğlan günümde anam ne dedi anlatıcımız. Ama sengi şenge çıksın mı buldu dike dedi. Cuma şunda sulaba yaydığın derslerini yüz ilvelip aşağı giberip ikisi mondu şu para anlaşıp gelse. Deydi o. Akıl. İş kılıp çoğunluğa ulan oturup sudun deryanı buydum da para alışıp otası. Bir de para alışıp uruşkama acı mı yine?
1: Adil
0: başka can. Tukallarınızın gipini kılıp uruşup kandık uruşuk etme alıcı mı yine? Kapılaydı o böyle.
1: Adilcan apanızın tukalları ne? Şimdi ki kısınız şunda tukanda harcılık güçlük. Apla aba oy o tukallarını bunda onda dep koyduğun bulsa aşağıya dedigen.
0: Kızlık diye açıla.
1: İki kolunu belge tırıp çıkıp.
0: Oynak ki dedi.
1: Siz nasıl soğuk bir sıplı koydunuz mu?
0: Oynak ya.
1: Cengo yolu işare garip yolu işte maşallah bek göpteydi Şükran'la uçuyor ya.
0: Koca boşta kıldırır ya saçla.
1: Aşında tukallarını digen. Üzü bir nimdis gap yok asız bir nem dep pek. Tukallarını yakıyorlar sınıl ağaçın hedilerini. Akıllarını. Uy tık bir nem közü işe gitti duydu mu? Uy minin o akam digen. Depçi aşında tukandarçılık güçlük ama erle bulsun, ayalla bulsun.
0: Kızlık de aşında.
1: Özünüzden oylap yıkın siz mi aşında kemiliyette?
0: O balısı ne depe? Balısı. Balısı, bir sürü ya balısı ya o.
1: Aşında.
0: O balısı digenden o. Şunda mı ya?
1: En o deyse ama er ayalla mı hatta ama balısı bir nesi deyse mesela er ayal işkisi ya. Üzü bir nim deyse mesela yol dışına yak ayalını. Kar yok, bir nimle diyeleydin. Lekim o balları ya apısını ya dadısını bana kırak bir gel kuz tüştürdü.
0: Oysa depaksın ha o. Bırt tip aşı.
1: Tüktürdü o.
0: Makul ne? Kuzuk mu teki?
1: Aşında
0: kucu mu? Apısını dadısını bir nimle gidek öptü mü teki aşını alalım dadısını apısını aldı da.
1: Şu, onda bunda depaksın ha yamallap kapılap.
0: Allah lan tüyü kaşı.
1: Anı kıpem dey dadam apam mağın desem onda dedi de bana kırak gel kıladığım bulsa.
0: Oysa bir depaksın ha kına. Minin aldım da bir aşta bir depaksın kına. Bırt tip aşı.
2: Erdem bakdım diyor. Davan karapmandan davan bile. Erdem bakka müsafazanı altları keyifleri. Şimdi gel Ravan.
0: Ya mi hakkı buldu.
1: Ravan bozup olmamdı.
0: Buldu.
1: Yolların ravallıkının azabını atan kim o?
0: Eylik baldırık erketken çoğu.
1: Şimdi aldı yollar Ravan kendine uçuruna. Eko ya evet.
0: Baldırık erketken çoğu. Bülsez. Өткенде машинасыз чыгып, сиз япяш турусуз азаптанып кетти. Ишкилен таң ток. Сиз эмне деп япяш турусуз, э? Мен кайр кеттим деп. Ой, сиз бир кайрмапсыз, япяш турусуз деп. Ой, мен кайр кеттим
1: деп. Эмне жолдор раван деп азаптанып жүрсүңүз, чүн оңлашына кайр кетсиз.
0: Шо, агатка.
5: Мына гана мысырдан саңдаш

0: Hörmeler şöyle arkadaşlar yol kadre.
1: Ya.
0: Yeni maçı yan Allah yoldan sayılışı sayıldın. Canfı görüp, yandırı yüzün görüp gençilik yol için kıraban.
1: Ya makul bol rahmet.
2: Şuranın uçuyor kalsak Cengo yolu şehre garip yönüş maşallah bek köpte uçuyor bir yeriptu. Rahmet sizge.
3: Kırgız getirip yok, o bir de yok sayılır. Aydın'ın yolu, Aydın'ın darbazından kapısın, Cansu yolu bu tarafından.
1: Makul
2: Makul
1: bol rahmet.
2: buldu, rahmet sizge.
1: Onda yine...
2: Mao, yani bir Adilcan sorap da apam neyli ki buraya kapırıp oyun dikilmen diken Adilcan çoğu.
1: He.
2: Yelno da Mao, Nurcan aşkınızda bir aşkın içilip diken aşağıya bir pakalla bağ mı deyip soraptı. Biz
1: Yalı
2: bir
1: da.
2: pakımdık çoğu
1: Nurcan.
2: mu? Yelno da.
1: Yalı da.
2: Siz bir paktınız mı? Yap
1: Ya.
2: sizin bağ mıdınız he?
1: Ya.
2: Hmm.
1: Yalı demesi ha Miran'ın yanında. Ya kalıkı ne mi diyorsun? O zeytun güllük var o.
2: Hı.
1: Zeytun bitti. O. Elki kapanın
2: Facerayı
1: yanındaki. Aşının yanında aşının fikrinde. He aşağı.
2: Göz aldım kâmi değil mi? Bir bakmadım.
1: Vay aşının kırışıya kız işi gidin aldılar.
2: Daha sıfırda.
1: Ya aşağıdan bir göz al. Aş kırış yazdılar aşağı aşağı.
2: Sen?
1: Zeytun kırdığın ışık var o. Ay
2: Hı.
1: ışığını duydular o tarafta. Şey bayağı hem de şimdi geldi.
2: Geldi ya.
1: Geldi ya?
2: Kemedi ya. Çiçeğin yolundan
1: Kemepti.
2: Xualin körü ki karab mağanda aptım o bulla aşkılı pek köp şem sanla kep turp yıkılam ya bek tosulup kette de. Onca mən aşnaq deyiş tokam de.
1: Hem de
2: Abi
1: o
2: erdirip
1: vədimizde
2: koygan
1: tumsak
2: deki.
1: bomba diye hem de o
2: Vay
1: vədimizde.
2: tünü gün digen aşu bizde bir gəp erle şerle up diye aşayad. Vay birin biz əti diye aş nəx meydanda məlut kamı ba əmmis ba. Dəb aşna ayacan çü biz asan ayacanlı kılmız qıran aşna. Ayacanlı bir can gəpten xitimiz. Şunlar təklif kuvvetken bir yerimiz var. Hem de bugün o apsı balbansı verdi bir pul dedi ama vallahi o verdi bir pul şunda köngülü kaldı.
1: Şu.
2: Ama vakti de kımızsak anı. Kaç adamın köngüldeki obrazımız çıktı da
1: Ne
2: oynadık
1: çeden
2: ha.
1: bıra ula?
2: He?
1: Ne çiz bıra?
2: Orası ay sen değil miydi o?
1: Ne çiz ula barıştılır uğraş?
0: Müder seni yardım gayeli Küzüm kaçı kapsultan eti Kulamadım daha bir bu gece. Gelemem de gelmedim ateş. Bilemedim bu nimetini.
1: Şıkkı, adam yok ya diye tanıcı mı naşlarını bulundu ki siz?
2: Ay bilim ki adam sizin
1: He.
2: yıllar kalkışayı da kaldı ki cümü.
1: Şu.
2: İtip itiplik heyinde bir kıl üsüp üsüp yıllar kitadığında değil. Kork ettim ki işte tezrak
1: Toz
2: uçuruyoruz.
1: evci genç adı boş eti aldı gitti. Niğab seni ne? Ye de bıdık boş. He.
2: Hep de avazını şükettim.
0: Beni ziyaret tutup uçur gelip sen yukarı havalama yaşıyor. Yerlik yeni hayırlık bu. Bu uçur gel. Yol uçur bir yüksek memnunsu. Miren'le aldı dünyanın karısan bilen. Hayırlık bir güncel bu. Geldim uçur gel. Yollar akıra ne arka yollar ravan gel.
1: Boldu makul. Ne anku şimal yollar yollar ravan diye uçurdu Mihray Hanım evet. Tutup
2: Mağul
1: Mihray Hanım
2: şüphem
1: rahmet.
2: kaldı. Bu ahırlaştım hep ayımgül sorabdı o. A doyun kırana doyun da ben normal ko. Şu bir hobi hazır karapakaydı ya.
1: Normal deydi. Ay ötürün aşınızda vay. Beşimiz var mız deydi o. Dadam, apam, işki oğlum, andım ben.
2: He.
1: Bula de güzel Nurhan. Buldu, ha, buldu. Buldu. Buldu.
2: Hazır müştepte müşür. Şengildim çakam sen bu piket polisat size.
1: Bu silişkanlı vatanlar var. Ülkeni vatanlar. O an neden buldum ha?
2: Buldum ben. Üzem mi varım üzem?
1: Evliliğe buldu.
2: Ya amayım buldu.
1: Evliliğe?
2: Ya buldu. O ya ol yipi kabalama.
1: Evliliğe buldu. Evliliğe kokmayı buldu. Siz mi? Siz git. Zeper mi barayı dedi bu oldu ya
2: o. O yok Zeper üç adam tamığını yedi çikolatası.
1: Şu anmaz mı? A Ömer Pomzek'in bayanımı aldım o dep koyduk apama dep.
2: Pomzek'in apama el değişti.
0: Burada da yok oraya. Yedin körük insan şirketine aldık gerçi yollara var. İnsan şirketine altın nokta ötenin altı gerçeğin yollara var.
1: Buldu makul. Rahmet.
2: Makul buldu. Rahmet.
1: Eko yayı.
0: Yedin gelme koştuğunuz travan geldi mi alışıracağım.
1: Ben makul. Buldu.
2: Ben Adilcan oturup başı şiirle yüz gidip tıkıran. Okuyam da kandı ma şiirini.
1: He.
2: Okumayımız ya. Güldesin işken eve atıp koyayım ya güldün.
1: Kepti mi o ya bir yazgan nesiller bir ançımız
2: kemek. Okbaka ya ben maa, hissiyatlık okbaka ya.
1: Hissiyatlığın da tüz okun. Zaten formlar düşem düşmem de. Siz aldır bazı elik şehir emez, ne bilerim o. Yakşı okuyduk ademler şehirde kıvitedik ki.
2: Oşurcan'ın çayışlarına akla sancıptı. Roşengül mu karmakka özgüç yaşırıptı. Neyimi deyimiz bulağa ayşatlık doğrusu, tan seyrede naştık abi şünçü okşaptı deydi.
1: Gel, kamlaşmaptı o.
2: Biz de naştık okştuk deyim de.
1: He.
2: Neyin naştısı deydiğin geppa deyim de.
1: Ayta boğursak, kaçtak nesliğe okşamsızmaz biz ne? Naştı deydim ona.
2: Onun naştıdız boğursaklı köz aldığınız kilem
1: daha. Etken çay.
2: Yılık kepek bulguları deyim sizin köz aldığınız kilem.
1: Kepek bulguları doğru he.
2: Ben naştı deysem yine köz aldım kılgı. Naa, ete çıraylı kılgı bir naştılıkla bağlı mesen. Bir üstel çıkıdığın. Murabba'dan tatip. Aşla köz aldım geldi hem de.
4: Bol. Bunun yeri tutmasını bilmem derse ya şu yine elikten rüzeyken bile eriyetken.
1: Kimin dedi o?
2: Sizden verdiğinle tutmasının sebebi ya şu neyim mi deydi? Aysan oğla şu rozukam deydi.
1: Elki garip sayat diken nakşını yetip egen bu sanla bol te.
2: Bugün aç tuğulgan gün aç eğitip yerdi.
1: Ayadı mı?
2: He ayadı.
1: Şerihtin yerak garipke diken de mi?
2: Ha.
1: Yolga diken de mi?
2: O bol ağızın iç bulgalı da aşağıda tuğulgan gün mübarek olsun sana tayardığan soğuğam deyip nakşı etkesiniz. Ben bir iş kublet şiir yiz koyayım ki.
1: Toxtaqma
2: birsə. Siz naxşıysınız, mən şiir oxpasam oyadı.
1: Toxtaqma birsə, yol çığı, bir xət yazıbdım nəmə?
2: Aşnamı?
1: Ya seçlər, qana avalınızla yaxşımsızlar. Mən bu küçağa, Reyhan, mən küçağa, Reyhan güldün. Sizlərə otluq salam. Küçədəki Reyhan gül oxşaydı qırğanda. Mənim yol dişim Didi deydi. Ha Didi heydeydi. Şonaşqa muşu irim irimgə iki yığız könül sözüm ba. Gərçə biz yıqındı toy qılğan bolsaqmı, hər işkimiz Aile üçün tanıtırışı vatkan bir eray Allah. Şunlaşka teyhimi gayret kılaylı yol düşün. Gayret kılın. Mina demekçi oğunum. Muşu ürümçi digen isil yurtta. Her işkilimiz müşahede yaşavatımız. Bir-birimizge ata hem ata hem ana hem kıyırındaş bulup. İnak bir aile kurup çıksakken. Dediğe arzu oyun ba. Başka işkandak telifim yok. Min her vakit unutup kalmam. Aldığınızdaki yolga karap beni de kendim koşup koydum.
2: Aşağı depti mi?
1: Aşağı depti.
2: Ay şundan bir hissiyatsız okup koydunuz ey. Onda
1: ya siz bir okup koydunuz ya. Ya
2: oraya hangi.
1: Ay şundak kepke o. Yan toy kuttu dek. Yolun içi dediği ay dedik ya. Reyhan Gül. İşkiliz ürümçü dedik ya. Tırşıvatımız dedi o. Bopta. İşkiliz icinli inap.
2: Siz ilk bu şu Reyhan Gül'ün köngül sözünü hissiyat pakatlı koşmayı okup koydunuz lakin ya bopta.
1: Yok ben bu bir yerlerden bir yerini karsam sizin. Şıkılıp dediğin obda aydan demek ki. Şıkılıp bir yeni bir
2: en. Şu
1: oldu bir enstreç var şıkılıp bu tak.
2: Muşyurtta birbirimizge kıyrındaş, atana hem kıyrındaş bulup şuna bir inak aile kurup çıksak deydiğin arzu oyun ba. Başka hiç kanda talipim yok. Fakat inak ittifak üstsek siz salamet bulsanız şunundan başka bir talipim yok mine. Dep bunda digen gepken gu.
1: Mavo Zulnur'du mama. Öyde tutmuş Ahmer Vahit'in setiş orada ağa düştü yok mu? He bu ağa düştü bizim bir işletip baksak. Vay ağa düştü deyip yollapsız. Bayağı telefon numarını evet ben mi dokumar Roşengül? Ahmer Vahit'in ki.
2: Evet ben mi dok. Zulnur'du mama tapa mıydım ben bayağı? Hey evet ben mi ya?
1: Aa Ahmer Vahit'in ki numarını yeni bir biz yollap egen basanlı biz bir ma Zulnur'du mama bir evet besek öptük ya.
2: Bay tapa mıydım Zulnur'du mama ne gel. Zavut'un numarını evet birimiz dedik o mu? Ey evet belgen de kıl. Ya evet ben de kıl. Evet.
1: Karaganda Küçalık Reyhan Gül'ün ki yol dışı hazır taza bek tırışmayı vatka akşaydı o tekim tırışın deydi o deydi o. Et sayfa. Koral dava bek yakşı hava sürün gün upto iş kılıp. Ürümçü nensenle şundak maktaysla isil dep. Berip bulanmayı vatka baktı da dep. Buludu.
2: Vay şu ey hem de kuruldun ki hep nensenge bir iş hazır bebek çoğun şeyme sop kaldı ya cümle.
1: Şu dikkat edin.
2: Bir saat kili siz nensenge çıksız keşte kayıt kesiniz buluyu verip
1: de kayıt kesiniz.
2: Bir gün içinde ürümçü ki hep nensellerin oyunu kurulu kitleyiz tamamen.
5: Her kaçın tokkaçılaş komşuda tokkaçılganda ısırışınız başlatıda her de tokkaçınız. Demek ki bu kuzula.
1: Abdurimka, he, iş qilib. Mush gapni bizga deb qo'ydingiz, biz bilib qoldik-chi-mi? Hazır Nurgan anlatıcılarımız anlı de. Her kıtım şu tokaçlaş ponkitik verip tokaçlığa vaktilerde anca mınca uçuk uçuk kalmayız.
2: He.
1: Başka vaktilerde uçuk şamayı vatma o kız valilem de. Kırsık demekçken siz de he bu şey ne?
2: Ya kuşalık Reyhan Gül diyen gepti o deyme o.
1: Reyhan Gül'ün yönünde de doğru.
2: Reyhan Gül gibi düşmeydi Kabdirimka.
1: Kur'an Allah'ım ne?
5: Her kıtım tokaçlaş ponkitikta tokaçlığında uçuruşunuz. Başka vaktilerde her de pul tapınız.
1: Her de pul tapımız hem de?
2: He he. Aşkına dedi. Şaka ben düşünmedim hem de siz düşündünüz mü ki ben fakat düşünmedim.
1: Yok bu başka bir dostluğa açtık. Bana şu anda dostu bile. Mavi olmak ballarımız adet ki o kuş vakti da yaman cepalık etigen seher kopup mektepke berip cepat atvatı da tatilde bosu mu bir okul top kuruslağı besanla mı uçtun ki bir anla. Hazır mı bir yolda bir 10 yaşlı adakı bir kız bala gitip barıda küzünü yumup uklap kağılı aralı kaptı. Yolunu ütüp bitip atkan bir baba yugürüp berip tutup aldı yıkılıp çıkıp tas kaldı değil mi? Uykıçılıkta. Doğru adı gidiyorsunuz.
2: Şu.
1: Tatilin tatilde kötküzü hem de bana uçtun ki vaktilerini.
2: Aramalıgan vakit sel aramap uykusu kanmışsın bulmaydın vallahi.
1: Oy güzeldir hanım çokun bardık ecema beş adam. Hazır ne orada demem sile ne de.
2: Siz şuna arzu okulasınmış programı arkadaşlar bir yeni vasıp diken de buyurdunuz mu?
1: Fuli Fuli vendin Fuli vende kıran güzeldir ama Fuli vendin Hıngcan tarafı kırıp mansınız aşı Fuli vendin ki Abdumobil kırıp çıkıdığan bir yarast abdumobil kırıp çıkıdığan yava kıran. Aşağıdılam. Yarast abdumobil kırıp çıkıdığan. Doku bak aşağıdan kırıp çıkıdığan tarafı kırıp çıkıdığan. Doku evetlik kıyas atlık aşağıdan. Karsanız meyküm Allah deppa aş kırıp. Oşır canın ki üstüle desanız. Meyil düşüp. Ne kadar koyayım. Azı bir, iki, üç.
2: Lekim o vaktinin bir yanık deyitancı mı?
1: Eslime 9-10 kişi kos bulduk ya.
2: Vakt ne?
1: Vakit 10 iş yerimde, 10 iş yerimde acı mı?
2: 10 iş yerim, 14
1: lalana. Programdan düşüp, 10 iş yerimde. Baldır ver, baldır ki biraz saat uklaylı.
2: Hemen deyitsizken siz mi şimdiden bir?
1: Reyhan biraz saat uklamış ki adam.
2: Sel kaldı gülde o kaldı iken düşünün ki yarasa. Benim kukla kaldıgan bu kaldı iken. Reyhan Gül uçur yol yaptı. Ben küçük kız Reyhan Gül'den silahı otuk salam bayağı. Yol düşüm Nur Mehmetcan Ürümçe'de tuğru taksiyaydıydı. Biz yakında tuğru kan bulsak mı gerçi her işkimiz tırışıp. Şunda bir ılık aile kurvalı dokmuş. Radyo arkalık sizge şunda digim geldi. Cepakeş yol düşüm. Ben sizge şunda amırak bunun dinkin. Hayatımda her kanda kıyınçılık bulsa ten tartışık teyemen. Kendiniz yar yürek bulunduğun mendek bir emrayınız ba. Şurlan gülüp de Reyhan Gül yendi.
1: Kadirlik erim bak okumadınız ga?
2: Onu qanda da mişine da koydu mu?
1: Yazğa adam yazğa nesin siz deyişdən xəjil oldunuz
2: da. Da baxmadım ki mən. Şuna Reyhan Gülçü. Nim demək istədim mən?
1: Bu icil inaq ötənla.
2: İcil inaq ötənla.
1: Kəyinizdə mən ba yar yörək olduğam deyə.
2: Ya lekin çünkü manda oylu sonuz karanga şurcadmış. Eriyallah birbirsek acayip bir ruh yürek buldu.
1: Açtık ha. Ben işten şu böyle kırsam öde olmaydı kan bostu gelmeye açıyor. Çin kaçın çekti etkim gibi kırdı. O
2: deslep mak işinler de bağlaklar da iskalan meseleler de ki ma eriyallah diye birbirsek nispeten acayip bir ruh yürek. Aşina oldu diye.
1: Muyum.
2: Bey muyum ruh yürek çünkü manda oylanla.
1: Hoda bucam bucam bu sen de bıket kimde kıyak güzel anlatan.
2: Hocidon neydi diye. Ay o vaxt kəvay güzəldir xanı deyə bilər nə? Aşna qılayləmsə işte. Hə. Özüm işinə bivas deyərləm deyəndə acə bir təsirləndim ya deyə mə
1: Reyhan Gül. Deyəydik ya, oy.
2: O yoldaşı anlab təsirləndim qonda Adilcan ayaq durub təsirlin gedilən gəp.
1: Yəni ayalınız tıllamağcı mı? Sən məmiş bir dəp baxsan dəp cümə indi qadın bekə ağa. Bəziləri aşta deyələydi o. Bəziləri şu deyəməydi o şu İslam.
2: Deyəməyən bilən işimiz tamığınla deyib qırqatlarınla yuq qoyunla bir çiraylıq tutub balanların yaxşı biqib aşının üzümü bir ifadəliyini əməliyyatdandı. Deyəlgənlər deyəlsənlər deyəlgən yaxşı həm də deyib tursu buludu o məndə gəpləndi deyib oylayıram mən həm də.
1: Özünüzcə.
2: Hə, özəm çüçüm həm dəpə qayçı öyle düşdü.
1: Merhaba yollar koşuyorsun işte yollar Ravanke bugün çık yollar Ravanke ne mi da yakşı edip tor taksi veriyet hanım eve tuttu. E makul yakşı. Abdurim kem çoğunuz.
2: Hmm.
1: Мақұл болды, рахмет.
2: Сайрам күлінің хавасы бәк яқшы есілі, онда деген білән чу, саят ұрылырға, әрқанда вақытта пәсілінің мәнзірсі өзгіче, өзәңілі мен онда дегеніңілі әвілән, деп ма, лаутас саят, ғойым деп ма, сайрам күлді. Мұңлық нақшыдан бірінің қоймам сілі, сайрам күлді, нақшы аңылғаш бірден ұқылу олай дейді. Әлі нақсыл етіп әмейді ма, өшіржан ішкімі сізге? Сайрам күлді ұқылу асын. Мұңлық нақшыдан бірінің қойып бері ғой,
1: ұқылайды. Әлі лаута ұқылайды. Әлі лаута, әлі. Әлі лаута ұқылайды. Әлі лаута.
2: Құш ұқылы де асманда, сіз мұ ұқылан лаута деп,
6: ә? 7-ші айның 30-ші күнді 8-ші айның 3-ші күні кеше 26-ші нөметлік Шинжан Халықыра автомобил санайты көргәзмісі Шинжан Халықыра жығын көргәзімі мәркізді өткізді. Ғарбішімал районы орган тарапның бейдәрежілік байрақтар автомобил көргәзімісті 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болуды.
7: Автомобил сетіп алғанда хөкіметтің мәхсус ярдан пұлыдың бәрімен боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобилла қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы вә 177 қатнаш сәнәт радиосының программылары қатнасыз, автомобил көргәзімісінің билетіген хәқсіз ершіш пұрсыды ба. Яқшы автомобилланы төвен бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан халқара автомобил көргәзімісі келің.

0: Ürümçedeki anlı yaptığımız bekatlar ya bu yıl 1800'den artık orunduk orantılıdır. 7. ayının 13. günü muhbirinden Ürümçi şehirli katnaş transport idarisinin ilgilişçe bu yıl Ürümçi şehri şehir boyunca 600'den artık orundaki anlı avtobus bekatlar ya 1889 anlı avtobus bekatı orunduk orantışını planlıgan. Orunduk orantış hizmeti 6. ayının oturularda başlangan bulup Haziran'da şehir boyunca 800'den artık anlı avtobus bekatı orunduk orantılıp bulundu. Umumi hizmet 9. ayının ahırında tamamlanıdı. Hem de bu kıtımkı orunduk orantış dairesi BRT meksus bekat supları adetki anlı avtobus bekatları ve bir kısım yırak şehir etrafı rayon nahiye asası gol yol bekatlarını kaplaydı. Yeni tipki orunduk 304 datlaşmaz polattan bir spoyulgan bulup konu şekildeki çoyun orunduk karganda tekimi yenik. Datlaşıqa karşı duruş kızları tekimi küçülük. Bunun da hem de kündelik asıraş tenarkını 40% tövelletkili buludu. Orunduğunun kendiliği 40 cm, umum uzunluğu 120 cm. Orunduğunun yeryüzünün ilgizdeki 45 cm bulup ölçümü yaşanğalla meyplanı oltırışıga maskeledi.
1: Nasıl anlıyorsanız ki uçuru karayla.
0: Oldu şu naklayla göç pazarını aldık yolla ravan diye uçurun tapşırıp aldık.
1: Andın ruz kebap. Çorunuz.
2: Mesirden çıkan hayas emez.
1: Aa duyum yakışı emez he.
0: Ne toluqla koy. Kop kaldı.
1: O açının kuruluş yolları yolla ravan diye uçurun yüzen cana verip de. 7-8-9 dava yolları koşulun işte yolla ravan ki diye uçurun ablet rişçiye verip de. Çinfun yoluğa yandaşkan gavuşan yolu koşulun yer yolla ravan ki. Maşina edemeyken bilen yolu karab duru atıma iş kılıp talağa karab deyip adılca uçuru yollap da. Düppanlı mı kapatıyor onu deyip ki. kim git olur geldi kim tanım
0: deyip. Koşanlı yollar avandaydı adılcan.
1: Karıkla 4. seri gendik. Kaşkar Tanuri Kızıl Çırak'tın Nenda Kızıl Çırakçı yollar avan ki edik uçurunu tapşır olduk. Andın Sayıoli Kazıvan'da Yişoyen Görükkikçe Maşalla Köp karşı taraf avan ki edik takdir.
0: O baykan akşana olsun uruklu ulamdı deyip ma ablatcan. Nakşanlap uruklu olmaydı.
1: Digen gep neyem sizin anlavatımız karanımdı.
0: Hem de au ne kıldı ço usul oynayımız dedi. Usul oynasa hareket kısınız hem de azırak uruklam sikin kanal sikin tan hem de. Bir kısımla hareket kosuğa çıkıp cıkıya ölüp okşa semirik etken laba uruklayımız deyip yani semirip kolak Allah'ım oba hem de.
1: Şinfu Hoya'nın ki aldı da koşlanıyordu maşallah ki öptü yapışanı Kerem efendim evet. Davan Canıbı yolluyor. Canıptın şimalgı meyonsu yolun işte Mira Oltrak Rayı'nın aldığı bek tosluş bağı diye uçurunu Şavay Cüolin Hoa verip de. Şikin Doktor Hamdin ki aldığı koş yolun işte maşallah intayın köp diye uçurunu Ruz Efendim'e verip de.
0: Bana Nemtim'in tur taksi bana bir uçur yetküzüp diken bunu bir yetküzü yetişine layık gördüm.
3: Meli.
0: Boşurcan. Bunda neydi o? Meli. Hazırlık sözünlerini anlayıp benim ayalım olmuş radyoda rahmet itibarım kevatıdı. Çünkü ayalım o hazır radyo anlayıp benim vatıdı deydi. Rahmet abisi cepat attınız. Benim ayalımı ben bilen o kuşaş tur taksi aydaydı. İşkimiz ikini aydaymız. Birini sitivagan birini icare edip çıkan şirketten. Ettiğini öyden tan çıkıp gitmiz. Öy tamık sığınıp kalsak öy gübürüp kol kol çı tamak yap. Birden aram edip anikin yeni yolu çıkımız. Bu musa sırttan tamak yap. Bir gün keşke birbirimizi kövmey. Her işkimiz yolumuz ravan bu başında meni verimiz. Şunda köngüllük, sen neç pul taptın, sen nençilik mağdın, kançilik pul taptın deyişmanımız, kim pulunu az tapsa tamakını şu itidu deyişip, çakçak kılışıp şunda köngüllük. Ayalım mı bek cepalık iskınmaydı, lekin şunda bulsumu köptün köp rahmet etmen, cepa tattınız. Künde 10 neç saat maşında ulturuş ayal kişilik nispetten bu asan emez. Şunum inin memde radyo anlavat kaş ayalım başında bir gap kılıp, rahmetimde bildirip koygum geldi deydim memtimince.
1: Siz mi yolcuşunuzu bir çıkıyoruz, gap kalam siz Roşengül? Mişe'de.
0: Ama olmazsa likin o.
1: O beş yanı yer kadar tükürdük.
0: Bu şeyden tersirli ki akıbı kendin tıla gidemem o.
1: Şu.
0: Almadı likin çöğe bu muğam bulsun ben bu. Siz mi divasınız buldu mu musa?
1: Ben mi?
0: Ay hemimiz değil bu mus. Pes pes taşından rahmet
1: eğitim. O nem değil mi oğlum? Bu nem değil mi?
0: Rahmet değil mi siz?
1: Rahmet?
0: He?
1: Neymiş ki rahmet değil mi ben?
0: Şey değil siz emesin o.
1: Ben mi kuvatmam o? Bu mu kuvatmam, ben mi kuvatmam, duruşu atmamız o.
0: Şu üzere rahmet değilsen la bulduk o.
1: Ya buldu ya, rahmet demeyim ben. Rahmet demeyim ben.
0: Rahmet değişip bana birbirinle cephalarını körüp, kıga etken.

0: Şil, de.
1: A sen meysiz lan, 15 yıl.
0: 15 yıldan beri.
1: Ha, sıkısını çıkamayın şunu da amdan ütü atısla.
0: Oy, mem içi dedim cuma, mem içi dedim, ben de koyayım. Oy, onu kıl derken ha, mem içi dedim.
1: Bak, 43 yollığın tapınağın şu atıda.
0: O toplusun ha o. Şıkılıp.
1: Ben malca patattım bu depe.
2: 7-ci ayın 30-cü gündən 8-ci ayın 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.
4: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun ki yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086 telefon kutlu biciraleysiz.
5: İşiltibatkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Savaqdaşlarınızı bir kanç kettim deppemi geçe eğizde tutu alalmaydıgan bolsa, Şincan Telegrafının okuqçılar numarına almıştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimgi aldırganda, savaqdaşlarınızı deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telegrafının ticaret sağlığı beri pijirin.

0: ئەتۈرگىلە ئەۋەتىۋەتتۇق.
1: ئۇ
0: شۇنداق قىلىپ مۇشۇ كېرەمجان ئاڭلاۋاتقان بولسىڭىز ئالاقىلىش نومۇرىڭىز ۋە ئىسمىڭىز يېزىپ ئەۋەتتىڭ، سىزگە قايسى مۇكاپاتنى بېرىدىغان بولدۇق؟ سەرتەمنىكىنىما؟
1: سەرتەمنىكىما؟
0: ھە، سەرتەمنىكى مۇكاپاتنى بېرىدىغان بولدۇق. خالىسىڭىز قالدۇرسىڭىز نومۇرىڭىزنى، شۇ سەرتەمگە بېرىپ
1: Sertem Kırarın'ınki mukabatını verir yani. Namı kulaktan kulak etken Molli Gırın'ınkini birerilsek vakit az yetişmeyle kadar kıptırdı.
0: Ulaş bir yuvası görüşü çıkan vakitti mi? Yani bir
1: yuvası görüşü çıkan vakitti mi? Maatlilik bir yuvası görüşü işte.
0: Abdül Olmaş Duruş Ceryalarını köstüp anlı kuşlarımızla bir yuvası görüşümüz var. Yani vakitin yine ayrı muhtırımız. Ondan çoğum ağabey, hepte akırda kayağıda kimlik becergeli buludu deyip Nurgul Anılgıçlarımız sorap gitsile. Muşak'taki bir uçurun dostlar yetküzeyle uçurcan. Ürümçi şehirli Gongan İdari Sakçıhanlarına universal mulazimet gözneklerde kimlik becergeli buludu mu? Hepte akırda. Herkes rayonlardaki Sakçıhanlarının konkret adresini Muşu 949 Katnaş Radyosu'ndan Veyşin Anvi Supsı'a 24 Sakçıhan'a, yani 24 Muşu Peyrisu deyip kırgızıp izdeyip Ulanımını aşkanda telefon numarı adresini tapkıl buldu. Bicir şu vakti şembe, yekşem günleri saat 11'den 16 gece.
1: Hı. Ama bakıyla onu bir cegil oldu.
0: He.
1: Kimlikini çok. Bicir çıkıl buldu. Şembe, yekşem günü mü ha? Asker cevap çoruğunuz.
2: İngiliz'in sınıfını, dağlar sınıfını kırıp mangayı
1: Neydi?
0: İngiliz'in
2: sınıfını, dağlar sınıfını kırıp mangayı yiyordu.
1: He, makul. Buldu.
0: Kerimcan.
1: Hoşnamğa evet. Rahmet de olaydım da birisi.
0: Hoşnusu mı?
1: He.
0: Ha, bopta. Devasın. Rahmetlerin.
1: Depto. Hoşurca aka kaç günü minin maşnamını hoşnam sürüp koyup numarını koyup koyup digentim go dedi.
0: Ben de nögülü şu gap
1: bulundu. Oğuştu bedi. Meyli kandaklı şopur bolsun. Bu şundak mesele yetişen buluştu ümit kılım ben. Bu şundak mesele yetişen şopurlığa yeni bir rahmet yetim ben. Oştak buluş gerek o rahmet etmesin uzun buldu. Öz sürü koygan ki töyleş gerek onu.
0: Adılcan isimlik anılgıçımızmış. Alımcan'ın maşınısını sürüp koyup
1: özüne
0: hoşunu kettik. Hoşuna. Şuna hıcılı kettik dönük Alımcan hıcılı.
1: Hıcılı bomba.
0: Şimdi 2 saat hıcılı oldu.
1: Oy oğlum hıcılı bomba deyip
0: tutak. Ya mişeğinin hıcılı oldu mu kumuduk hem de. Şunda hıcılı kettik dönük.
1: Yine rahmet etmi deydi ha?
0: Bir neç gün birip durma sertemge. Buldu ondan sonra birip biz evet koymuş numaranız ne cümle?
1: Rahmet demişsin bula hem de başka. Başkalar maşınımızı sürüp koyup. Hem de.
0: Ay bu Alımcan.
1: Töylep bese.
0: Siz yaman köylünüz nazükken he.
1: Kuzuzluk adam
0: mı siz? Nazükken nazükçü ama köylü yılkı yaman kaçın adamla bak.
1: O aşta kıpır işti iş işte
0: o. Oy o biraz yakışlık kıp ama biraz işinizde kıp bese. Siz aç ömür boyuyla unutmayın kalkışaysız.
1: Şu.
0: Oy rahmet deptin aşağıda he.
1: Bu kılıç değiş kişinin kısmı siz yani rahmet dep radyo oldu de bu ne? Cenab-ı Vokzal'da Adem Bekçik'e, taksi yok'e diye uçun Ahmet Can'a verdi.
0: Programın mukabat almak, yığının jip ötküzüştü mü tersi okşaydı deyip Ahmet Can.
1: Ya tele o.
0: Yığının jip ötküzüş mü tersi memez benzi.
1: Oldu közgü bağlık iyi şu kadar mı?
0: Közgü bağlık
1: ha? He, közgü bağlık iyi şu yığının jip ötküzmek mi hali tersi şu?
0: Tersi mi?
1: Tersi iş.
0: Evet şu oğuz şu he. Yani ne çildiğinki rast hesap giden şu.
1: Küçük vaktimizde momalarımızdan yandarları yiyip ötküzüp verettik he.
0: Hoşuna kıldım. Bir kile bulan bana ötküze.
1: Peki, bana ötküze. Ben tükürük yaptım. Dandandandandak kılıp uçluk kılıp onu. Bak ötküzüp verettik o.
0: Yılık közeynekler olup diyeyim de burnundan uçuğa çürüp koyup da kılıp diyen. Oktav kutu başına ötküzüp gitettim momalarımız.
1: Közeynek yoktu.
0: Mamdan közeynek attım işte kılıp.
1: Öl zamanı bir mamayı kettik için mi
0: bizim? Ne?
1: Vakt közeynek yemez. Közeynek yok diye.
0: Bağlı bağlan bir şeydi iplerini.
1: İp var diye ki çıkıp almaydı. Nurgu ademler bu emez mi? Sürüp koyup biz tapanmayı kaldık an de. O şu likin hem de. Bir dakika bir iş gerek hem de.
3: Yok abi bir et deme. Halık köyretini usulü köyden koşuyormuş duramak yana.
1: Cenubi vokzalda ademle bekçikken taksiler yok likin de Ahmet Cavuşur yollaptı.
0: Aşı etraftaki taksiye deydi Allah tez ma Cenubi vokzalı bir ipa çıkken kiride alan bir torkaklaştırıp sana bu deke. Taksi şirketlerini başkurduğa uğrunda de bir anla de. Yüngüncü başkurdu.
1: Yüngüncü başkurdu.
0: Evet,
1: aşı bronk numarıdın.
0: Bu uğrunda aldığı maşallah köpteydi ha.
1: 1 2 3 4 5 минутта азыр
0: кылам. Ха, 1 2 3 4 5 кылайын.
1: Ха, ашон телефон кылам да. Аңлашта бир депесин, такси жолдо да бир депесин, э.

0: O
1: Dört
0: şu
1: beş on.
0: 87'de ürümçide o şu 87'de 4-9'de. Hazır o numarını özgü atıp.
1: Üç, üç, dört, beş kodayım he. Toğra şu.
0: İşte
1: Toğra,
0: ma.
1: toğra şu numar.
2: Halak yolları mı koşuyor işte var?
0: Halık yolları mı? Koş yolun işte yollar avan
1: Yaşa
0: dolunmakta.
1: otur yolum yollaş onun da ravan diye uçuruna. Ey cihaz hep sım koyun anlık uçumu sevettim de.
0: Doğru be 2-3-4-5'ge.
1: Hı.
0: Hazır mısın yollapta? Be 2
1: Ne?
0: 3 4 5 dedi.
1: Başındak.
0: Cıboğun imbol diye kayıtı web çıkma diye de. Şu aşağı kaldı halımcan.
1: Hı.
0: Hem de et kılamız kağımdan. 5 minit yemdik koysak şimdi bulmaydık ki cıboğun.
1: Köz köngülünün aynı ki.
0: İş kılıpmış Adılcansız, gani itkensiz cıma. Bir közenekin gibi nıkıp boğucu köz köngülünün aynı ki edep başı.
1: Ama
0: Bunu bilen
1: Adılcan
0: derken.
1: bugün öyle dem yaptı bir kake. Şuna ama
0: Şu.
1: radyo anlap oturup çöğe şimdi.
0: Ben sizi makal temsil koşak kemmeydi gayi ama keltirip koyup oturup gelseniz.
1: Adem bir kaka şuna yap kaldı. Şunu çoğunla aylıkı bir kaka yatkıcı bir kar işle edip koyduk o. Bey bir kaka kesim Adem işine tayini hop kaldı kıran.
0: Benim bolsa tayin yok dediniz ya.
1: O Adılcan kapla giydin demiş tatlı.
0: Şu. Kim tayin yok ki Adem? Tosuncan.
1: Adılcan
2: telefon numara yavar sanarda uçuracağım.
0: 13328 telefon kısım buldu ki, 1-2-3-4-5 telefon kısım buldu ki. Cuma.
3: Ah yol dilem kaldım ben yar yolunda. Özülgünlü tuttum ben.
1: Halide Adukat nimdeydi? Rahmet değişik tigişlik onda ademler yok diyerlik. Tek kamerada inak çıkıp ben de emen emes de turvalıdı. Pezilt, yakşı adem gen.
0: Ayam ki.
1: Maktaşık. Heee.
0: Adımcanın
1: başını
0: su soku etken. Ya Alımcan emez. Alımcan'ın başını su su koyduk adam nedir?
1: Kim maktat? Adılcan maktat adam demişsin.
0: Adılcan ne maktat atkan gibi bundak gibi. Kalkın başını su su koyup, koyup, şu an töle pese hazır bence.
1: O Adılcan vay vay deke tuku. Maktat ke tuku, kanda o ketti.
0: Bu kalı vatı kalkın başını su su koyduk dostlar. Çünkü ola kendini yedin ötemeyi.
1: Ama Halide Adıkat, Nakhmeydan emeli ahvalını taz okumadı ki şu an. Eğer Nakhmeydan emeli ahvalını okan bulsa, ma o bir kanun yolları silip de ma Adılcan dike,
0: hmm.
1: Bir taraf kılattı de.
0: Göç vazar aldı dike yollar avan ki, dike uçan iyi silten. Evet, bu.
1: Ne taksiyini ki bir iş güç güç tepeş kendi o telefon numarayı. Hmm. Makul buldu, rahmet dostlar.
0: Rahmet, rahmet, rahmet.
1: Şunu bilen.
0: Programımızın ahırlaştırmamız programı Riyasetçileri Roşengül Basit ulan.
1: Uşurcan Kızır.
0: Evet, Muharrir Zeper Memtümün.
1: Hayır, hoş dostlar.
0: Hayır, hoş.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda. İşte ne iş?
2: Çıkın lan.
3: Taksiye çıkın.
4: Şurada oturun. Kızlar saat kaç
5: oldu? Ustam radyonu katma, sen de radyosunu tokunlan ha?
6: Yok yok, bol değil. Çıkın lan.
7: Altı mobilga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş. Hazırkı vaktiniz ne? Hekime menilik kılıdı.
8: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
7: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
9: Kınınla programı başını gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
7: Sefirinizde biz sırdaş.
9: Biz sırdaş.
10: Sefirinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
11: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
7: Şunlak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti tüke. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti dök. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işilti tıklarımız mengülük tırık ve tırıt.
11: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızda bir sırdaş programımızda başladık. Programımızda yaktırıp anlayışılanı karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yılkın.
1: Ben Riyasetçi Zühre Kerem.

0: programın alanında bin liralık aldım ketme oldu toprağımlık. Gazı tüngürülecek anlamadınız.
1: Makul.
0: Rahmet söyledi.
1: Buldu.
0: Çapa çubatçı
1: Ya
0: rahmet.
1: kay.
2: Ma vaxtı da birey aldıravatka vaxtınız mıydı?
1: Kanda.
2: Ma ya, yaman, yaman iştik sözlepsiz onu.
1: Hemen tazık yakvatka vaxtın sürat tezli çıktıktım bana ondan.
2: Casu.
1: Hacım,
2: tezli bir neslen davatsız değil mi?
1: Müşürsem süratini tezleştirip etki okşaydı. Bu müsem de bunun için mi? Bir ilgi cicirindek mi gerkemez bu kuydu mu?
2: Tünü günlükken programını anlatsam ben ülkem işlettiydi o. Ya maştik yakvattı o tünü gün.
1: Doğru doğru. Hem de o ne kılımız hem
2: de ilgin. Ya en kızlık yer ne modan? Ben maşinine çıkıp otal durup. Onun ki radyonu muşta içişim kan. Nek mevlut kamdan işte sözle vatka yer keptik edin. Ben maşinamdan nasıl vurup gittim. Radyo bozum kalmışaydı.
1: Estağman. Müşta işle bağda hemen amıştak.
2: Ameliyat düşü açtı senin. Paran kem de o. Ben de radyonun bozulgan okşaydı.
1: Tesiret kılıngan paranlarda. Yani uçurla karsa hazır sayfa kuan kuy körükne ustekhele ravanken de uçur berip du. Ayşem güledimiz deydu maçı davan doktor khan tarapdiki yolla naiti normal degen uçurunu bagenken.
2: Emde ma haritik karapaksa kada hazırının özü de davan beylo yani muşu iştipak yoldun. Dondalyan şişe kırap mangan yönlüştü aptoma bulla köpken sürat 13 etrafı diken he.
1: Anladın mı o itibak yolu altın gümüş yolu değil mi? Min huacı gıcı boğan arılık. Yani ma o Guanghui körükenin ki astı gıcı boğa arılık. Guanghui körüken astı da min huacı gıcı boğa arılık. Anladın mı? Muş yolu mu? Şimaldın canıpkı boğa yönlüştü de aptoma bulla köp tosuluş ba.
2: Ondan başka Abdunum Rayoluk Rumi Doktorhanası'ndan etrafıdaki yolla hazırının özü de Çitay yolu, Yüten Kötüsü, Hoten Kötüsü ondan başka Say yoludun Mavu Hoten Kötüsü kırdığan İğiz onun için Mavu Hoten Kötüsü, Birinci Kötüsü, İkinci Kötüsü de hazırlık kıdımaşım bakken.
1: Karmay Garibi Kötüsü'nün koşumculuğu Karsak, Çarbak Kötüsü de Maşibeylu gıcı boğan Arılık, Şimal Mağaribden Şarkı boğa yolunuşu da bu yolda mı tosuluş ba?
2: Onun başka ma program başlangıçlı Davidli ma ikinci doktorhan etrafıga işinler bulması kemisanlan boğdak Longjuan kötüsünden tatıp muş bir aylanıp Tianchiluğuca mayakı hem de Xinhuan Nanluğuca muş bir aylanıp Abdumobulla köpkenci muş etrafta eğer de başka işinler bulmamız kemisanlan boğdak.
1: Şu. Yeni bir sima Beijing Cenobi yolunun koşumculuğu işin yılı oldu ma Beijing Cenub yolu gıcı ma Cenub'den şimalgı boğa yolunuş ta ki ma telo cögeci boğa arlıqa ma yolu tosuluş ba.
2: Yöjingay kutusunun üstü yani muşu Yangon Hıcı Oltrak rayonunun aldı hile uzun tosulup da muşu yolu menvatkan dosta bosa kırmakçı boğan dosta bosa başka yollarını talap yanışı tavsiye yakınımız.
1: Andın mavu şihun garbi yolunun koşumculu karaydıgan bozak mavu Hualin taraptan başlap mavu şisan gaucağıcı boğa arlıq. Bu koşumculda şarıqtan garibge boğa yolunuşta abdumobulla köpken, tosuluş bakken.
2: Onun başka karısak muşu liyüşen nalu yani muşu işoyanın atrapıdaki yol, işoyanın aldıdaki yol koş yolunuşta abdumobulla köpken. Onun başka şinin yolu yani muşu metro biket, balo metro biketten aldık yolda mı? Tosluş bakken ne?
1: Sucu şarkı köşünün koşumculu bu yolda abdumobulla köp yürüyüş asta. Yani mavu şimalayla mı kötürmü körgüden başlap ta ki maşavuşu kukucu boğan arlık. Bu yolda mı? Yani koşumcu yolda şarkıdan garipke boğan yönünüşü de abdumobulla köp gelikin toslup kalan iş yok.
2: Sucu yolu kötürmü körgüden muşu hınan yolu kötürmü körgüce say yolda. Koş yönünüşte abdumobulla biraz köpken.
1: Şarkı şkincaylanma mavu şarkı şkincaylanmadın ma şahı otur yolu gıcı boğan arlık. Bu yolda mı şunda abdumobulla köp?
2: Onun başka mavu anıballa saklan saklaş doktor hansının akıdaki yolda mı abdumobulla köpken he?
1: Hına yolu kötürmü körgüden başlap ma bağlı oğucu boğarlık. Bu yolu mu maşıncık gene abdumobulla bir kadar köp.
2: Onun da başka hıpin nalı o birinci kötüsü de mu abdumobulla köp gen?
1: Ma o Donarxuan şarkı şikinci aylanmadın ma o Nanxu şarkı yoluğa. Manga yolunuş bu yolu maşıncık. Paydını qağaysla onu uçulamanı muşu uçuruladın ha? Айжа деген оңугучубуз мулигирин мукапатлык картасына канча пул мукапат чыкты? Сиздин
2: сурагыңыз.

0: кылып, табиятынын ажайып караматыны намаян кылды. Yol yürüp Janubi bölükege kelgende, körünüş Janubi Şinjanın aybetli kıyapetige almışıdı. Tian Shan'ın sırlıq çoğ jılgısı kızıl rangda bulup, igiz hem xatarlık. Jılgıla giralışıp jaylaşkan. Jılgının işki kısmıda daim mayın şamal çıkıp durdu. Hava temperatürsi sırtının temperatürsüdün 6 Celsius gradustan 8 Celsius gradusqıcı tüven. Bu yerde sıxtın dalılanğılı, sırla üstü de izdengili buludu.
1: Bu yıl yazda Maytağ Kuşa Taşılı bütün liniyesi de Mədəniyyət Sayiyyət Mülazimiyeti əlalaşdırılıb, xalqı kolaylıq təminat noktası, mənzeri körüş süpsi, ciddi əhvalğı taqabıl turuş mülazimiyyət əsxəlləri köpəytilib, Cənubi və Şimali Şincanın özgücü taamları və Mədəniyyət Sayiyyət kəsb aldı tutaşdırıldı. Yol boyu soda pişirilgan məzlik yayla qoy güşi. Dapancının suyu singen mezlik çöpü. Şincan'ın yığı sakıp durduğun polosuğu egiz tekkili. Canıbi ve Şimali Şincan'ın özgeci tağımlarının tetikili buldu. Kündüzü öz avtomobil haydab şamalığa ekşip tağ deryalarını tamaşı kılgılı. Ketisi yol boydaki küçük pazarlarda toxtap, keşlik pazarlarını aylanıp, mezlik tağımlarını tetip, yoltuzluk asmandan huzur elip, Şincan'ın yaz günlerdeki köp hıl kaynak durmuşunu çökme şekilde yiz kılışkı buludu. Maytağ Kuşa Taşılda Şincan'ın tomuz günlerdeki romantikilik ve salkılık havası var. Yazlık tatilde tört pəslini körgülü buladığan bu mənzeri yolda yürüp, Şimali Şincan'ın yaylaqlarının Cənubi Şincan'ın cılgılırgı berip, kar, muz, məyin şamanlar arısının kişiler arısındaki kaynak turmuş mənzerisi çöküp, Şincan'ın tağ deryalarının heyvetliki ve mülayimliğinin bir ketimdili huzurunu bilin.

0: Hürmetli radio anlıgıcılar, şimdi akıllı programımızı ahırlaştırdığım bulduk. Yaktırıp anlığına mınlağa köptün köp rahmet. Programı riyasetçileri Yaşar Yalqın bilen.
1: Zühre Kerem.
0: Hayır hoş, aman bol gaysla.
1: Hayır hoş.

0: بیجان وقتی ساعت 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengdarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle. Avtomobil

0: Pəsdiki yenilikla, səpirinizdiki ehtiyaclı kuçurla Mening Avtomobilim programısı da.
1: Mening Avtomobilim programısı, avtomobili yaxşı gördüğünlerinin doğru tanışı.
0: Mening Avtomobilim.
2: Mening Avtomobilim.
3: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
4: Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken, bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
6: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Tarakya Çekçi Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil seti, seti veliş doğrusudaki uçurla minin avtomobilin programısta.
1: Əndi deyiktanlarda boladığını minin avtomobilin programısı.
0: Mən Uşurcan Xızır.
1: Mən Rüşengül Basit.
0: Qadirlik, radio anlayışla minin avtomobilin programımız başlandı. Yazdırdım başlayıp programımız gına ait kızgınlıkla katnasanla buludu. Bizdinki veyşin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Şundaq, XG1074FM programımız qatnaşqa vaqtda jallıq qatnaşqanlar ümid qılımız. Jumma ma avtomobil bağlıdı dağın uçularımız mı? Bağlaydı avtomobillarının bir uçurunu sal inğara qılıp, yezip əvət əsli. Jumma? Ədala, rəhmət sizə gə. Anda Tursuncanlığa alımcan xəbər qısa olamı həmdə.
1: Tursuncan ustam, ola atqan bosa, mən bağa divəssalı. Bulgan işte ya esli ya, şimdi diyetken bosa ananı kimiz ma bağlaydın avtomobillan bir evet işte başlayıp gitken bosa. Daha sonra anlıkçılarımız ma bağlaydın avtomobillarla bosa, avtomobil tallaş yakıda, sitüli yakıda yolu kalkan da bir mesele bosa. Ya ki mesleğe bosa mu, oturuğu koysanla buludu cümü. Birlikte dostlar için yakışı bir mülazim etti bulumuz.
0: Mazeper bir uçuruyu laptike kıran. Yetinci anı ki 15. gün yani bugün saat 11'den 40 metrekken çağda Maytak uçağı taşıyordu doğruluk bir uçururken bu. Ma o ulan sadıktın. Kaşlıgın davının uç varlıkta yağmur behir gitti. Şu sebepten yol sel teyil kalkken. Şuna ama katına şaraiti taza abda emez. Dep durup, şuna ulanmış vusudan. Çorma uç boğamış böylekke.
1: Koş yolunu çak koyup da.
0: Çorma uç boğarlıkta şu koş yolunu işte katına çak koyu kalkı olake. Yolunu açıdığa vaxtına ayrı muhturuş kılmaz dep. Şuna ama maytak uçağı taşırlar kılık. Meyen işte ölçü atkan anlaşılırımız hem başka yolla ulan. Meyen tuzak kulamdı ha. Qashqa Xondi yük maşını bazırı uçmudu, toluq adırsını bildiq Allah deyip bəgən bolsa, yük maşınısı lazım deyip, bezəkçi uçur yollabdı.
1: Qashqa Xondi yük maşını bazırı ya.
0: Uçdu.
1: Şida ben Canobi yol qoş yolun işte şunda ravan digən uçurluma bu xalçama əvətibdir. Rəhmət sizgə bu xalçama.
2: Ben uçurcam.
0: Rəşəngül.
2: Sonum Rəşəngül. Kızlar ağırlığı yakışı mı?
1: Yakışı mı akın yakışı?
2: Her gün kızım olan merhaba.
0: Rahmet akın memecika.
2: Meyanı kuanı ağzım bu içe. Kulam çeydurla. Kulakım silerde. Radyo anlaş. Kulak eti atılan. Radyo silerde.
1: Ey makul. Kulak eti atılan.
0: Kulam kapkırda den.
1: Sevzlen toğrağaş, sevgüçlen toğrağaş.
0: Toğrağı
1: tuttu şu an.
0: Oy, hem de içtik içtik bulan, içtik içtik toğrağı etmişsin saat 13 yolda hazır.
1: Bolu kaçan pişirdi o diken de mi? Hoş, ne olsa ama Xiaopeng P7'de 2020'nin bir avtomobil var. Müşün bir Tursuncan Ustam, evet koysanla bağlap bese de. Tursuncan Ustam toğlaydıgan bir...
0: 138, 4 tane 9, 01 42. Bir sana telefon koysanla oldu ki.
1: Ma bezekçini ki sitip etmekçi boğan bir maşınsı varken tok yük maşınsı. Şuna ma kaşka kondi yük maşını bazırı barip aşağı sitip etmekçi kemde. Toluk adresini bildiğe Allah'a up kasanla kaşkadaki şu yük maşını bazırını ki adresini ya. Bir evet pegen bu sanla deydi cümü. Bezekçi şu maşını yük maşınsını sitip etmekçi kem. Kaşkadaki bu yük maşınsı ya. Hani yük maşınsın ihtiyacı var dostlar up kasanla mı? Alakalı sanla bulduk ya bezekçi ulan. 13-39-631-119
0: Hem yük maşınsı elam demeyi, manda yük maşınsı, çen suba, ya manda çoğun, pırsıplık, ya olmasa küçük tipti ki manda depçi, inğarak bir dana.
1: Şu an.
0: Şu ihtiyacı varsa sen. Infinity'nin ki Q50 yıl. Maşını bek parkız 2015'nin ki 2.0 yıllık. Maşına kaç pul etrafı da buldu 2015'nin ki Infinity. Ama koltuk durun ya.
1: Vay ben o amak şeydim dep.
0: Sitip almak çıkıyor ne yük maşınısı?
1: Sitip etmek için de bir lakayetini oku yaptık biz.
0: Rozcan'la burası soru akı anlayın.
3: Tamam ben ona düştü adı. Şimdi bakar. Kışkari yok harun efendim. Kışkari yok harun efendim. Kışta taktik verip geldim. Koşun iş yıllar hemenken. Oldu. Oldu. Normalde çıkmamıştım ha. Yapacık olasılar ha.
0: Neydi?
1: Yapacık olasılar. Yanışkanlar çıktılar mı? Depçim de.
0: Göz alt.
4: Siz oturanın incanı alıp ben gitar tarafından kalınır taktım bunu ayın tayan kezimi alışır gelir.
0: Ben ve siz uçur olsun.
3: İşte ondan tatışalıma kullanışan kusur çıradan maşınla açtık.
0: Bu oldu rahmet. O kim radyo anlamatkan mı bu da?
1: Elik, kim? Güzel Nur Hanım mı?
0: Güzel Nur Hanım Allah atam selik balısın tuğulan günü olan. Güzel Nur Hanım. Biz selik gittik bir ah pardon balık siz bir oturup durun ha?
1: Kızrak bir hizmet işi bağıp kaldı ya. Bir 20 saatle.
0: Geçikimiz.
1: Allah'a okşayımız.
0: Siz verip oturup ne kıptısınız buldu aç. Uşurcan degen, Roşengül degen deplam otasınız buldu cümü.
1: Çoğun tipki yük maşinisi hemen almakçı boğunum deydi. Çoğun tipki yük maşinisi almakçı ki. Erken ben bana... Sizin boğunuzun da Tursun Cansu'dan boğan bozucu hazır mı?
0: Yakşı oldu.
1: Bahala bir yerden kanka bunu da ötsek yoğunluğunuz keket müsün cüm. Çak çak koyduk. Karşı alımız sizin boğunuzun da hoş bulduğumuz. Tursun
0: Cansu'dan da bir tuğulu ittin lan. Oğlum can tuğulu sabdan tuğulu ittin.
1: Ülkü yolu es bir yüz birinci siyolun ya. Ülkü yolu uçuk mudu? Uçuk o yol.
0: Yolu uçuk
1: o yol uçuk. Anda ma duku gonluğu da mağdıkan da sağlık kalsanla. Bir yolun akvalını aldığını sürüştürüp mağsanla bulduk ya hazırça.
0: Hatta şey koymaya yapmalı
4: var. Yolun çığırma davetine yollar aman için açılıyor. Ben aşağı saklak durma. Ne güzel başlayın.
0: Onda siz başlığa çıkıyorsun hacım hem sen.
1: Sizinle almış kalamdık. Siz hem özünüz başlayan boğandık ki ahırı hiç özünüz kütmüşsünüz bulmayan bir yeri iş çıkarsa.
0: Ya yok. Ben ondak namet demez mi?
1: Onda emez mi?
0: Ve şu.
1: Onda olsun. Mert'le meydanı sınaydığım bir iş geldi de bugün.
0: Ha onu olsun.
1: Kaşkaya Motaylı'nın aldığı neşriyat kıbağış yolları havandaydı.
0: Yok şiiri kıran. O bugün o yerde taza şu. Onda cihnesimi çıkmaydı ki. Ha ertin başlayıp tuluk dedim kanki.
1: Ha.
0: Şuan benim korku ettim. Şuan da hoş oldum.
1: Cihnesi çıkmaydı ki ama?
0: Yok.
1: Hoş ettim.
0: Şuna ulan.
1: Aşta. Aldın uğraştırıp dep koyduk aslime. Cuma siz bir bağış kütkeş tursanız tamamen buludurız. Şu olan bu halçam 2020'nin ki ki ekspertin bir sıbatı şinkuan azraq bu çıkan yerler ba dep.
0: Yes, yolun yo. Uçuşka cuma masınız bulduk ki. Uçup durduk bana. Bütün linya bu içi.
1: Yes, yolun yo. Kudayma. Baytak uçağı taşıyonluki kiçiltilgen
0: Nimse de paytada
1: vardı. Aslında bir nam bağı o yol ki konsulat su ambarına çıkılgan aşı yolda.
0: Roşengül hanım siz pul tölep kelesiniz mi? Yakın davamaydı.
1: Ya bir gün yaman mert koy o şircan.
0: Yuanfang'a çıkan Yuanfang'ın... Ma Kaşkay'da yük maşını samakçı olsanız dedi. Kaşkay'ın ki aşı Yuanfang'ın Yuanfang'a çıkan Yuanfang'ın tüyüde Amine Zavut'un oldu terpide tebessüm maşını bazır ba. Av yada maşını bekçek. Çoğun yük maşınları bekçek aşağıda. Hondi'de az. Aşu yaya çıkan daydı cümle. Davut Ali. Uçur yollup da.
1: Buldum hafı. Aslında yana avazlık yakıp da. Kim ki telefon kalın?
0: Tosunan dedi. Tosuncan demek istedi, açta dediniz mi?
4: Tosuncan. Valla yolu sürü direk.
0: Mehmetcan da başta dedi, Memtan dedi. Birinci
4: çekilişi yoku sürüp kaçırdım. Abo... Ayı turun kaçırdık an. Yeni 3 metre kahve yedi. Yolda 1 kilometre dairde. Fakta. Hiç oturup da fakta. Ben katarlık olup kapta, mesela münasip konulardır. Mekke tutak olacak.
0: Paktuş kulturup da?
1: Paktuş kulturup da.
0: Paktuşçu da vaktim emes de bu derekhan
1: paktaları. Neydi ki neydi ki paktı onda çeçilip gitken boğuydu bura yedin paktı çeçilip gittim ya.
0: Ma maşallah bak yıkılık etti bu.
1: Yük maşınsı aydaydı galla ya yük maşınsı iti oldu galla acep çıkın ha. Çoğun tutki yük maşınsı lazım bulsan işençilik aydaydı atkan satmakçı boğan ustamla ala akılışınla. Başka ülkelerde yük taşımak çıktım deydi bizekçi. 13-39 63 11 19 13 39 63 11 19 kenci mi? Yük maşını sitip aladık ya. Bizekçi mi yük maşını sitip aladık ya? Hazır mı o Kaşkay Kızıl'ın körüküde maşınlayacak dikkat kımayın la de pa Sadıkcan şöyle yollaptı.
0: Nefise de baba şuranız.
2: Veriz 7-4 Kaşkay'ın yolu hayra. Ağabeyin yolları koşuyuzlar aman.
0: Makul buldu rahmet.
1: Makul buldu rahmet.
0: 2011'nin ki 12. ayının ki kemeri 2014 koyan gaz var. Neç pul çıkıdı o dedi bilik. Sizin gidin o saklap durayla.
1: Sefer bir telefon kapaksa olamdı ki.
0: Yaka. Alınca telefon kıldı.
1: Kılamda?
0: He kıldı. Yeni bir kılın ha alınca.
1: Ma Ürümçi şehrinden kelgüs 3 günlük avara yakmalık bir karapakaylı dostlar. Kelgüs 3 gün içi de Ürümçi şehirde Hava raydı zaten kanda bir özgürlükler buldu degende. Bugün hem de ötkünç yağmur yağıp kiyin azraq yağmur özgürdü. 24'ten 32 Celsius'a gradus kıça. Bu şayını 16. günü hava bulutuk bulup kiyin içeladı. Temperatura 25'ten 36 Celsius'a gradus kıça. Ete. Bu şayını 17. günü hava uçuk temperatura 27'den 38 Celsius'a gradus kıça. Müşün daha oldu diken cümü. Gelgüsü 3 gün içi de temperatura ağı aldım. Müşün özgürlükler buldu ki bana. Çoğurmadım mı yağmur bakı duşenizdim yağ hava bulutluk.
0: He.
1: Bakın şimdi öyle yığılık hava rayı bakı.
0: Esli mevçorunuz.
4: Acıza orada mutajistin mevcutsan bayağı.
0: Onda az ayırplan dokşaydı.
1: He.
4: Örmen şoförde yol kavre. Elime şoşumundan okuyor. Yandaş maşında araba. Selak çöpüyorsun sayılık şer. Can fikörü kendisine yol asla getire var.
0: Buldu makul, rahmet.
1: Buldu, rahmet sizge. Yolu çoğru bir ay. Ürümçi kütün yoku süratki taş yolundaki Cüding'den aerodrom karap mangayın yönülüşte. Aerodrom yolu yığızda 20 metr kalan yada, 200 metr kalan yada, 1 kilometr dairede paxtıla uşkul durupdu. Şunu bu münasebetki uğurlağı bir xeber kıp koygan bu sanladaydı, cümü. Makul, buldu.
0: Onda hop kaldı o. Bir aylık pahtı çıkırdan bir ne mi? Açtak bir üsümlükler mi o hem de?
1: Ya onun deyemez resmi ya şu bir aylık pahtı
0: tozak tektirme. Başında olsa yol uçurlarını mol mol verip bana ile anı uçuda. Adım o yen aptıma bulanın ki bazı doğruluk. Yen aptıma bulanın uçur doğruluk olsa biz meyaktan kürp ezek buludu. Bölgenimiz bu içe meslet bezek buludu.
1: Doğru.
0: Ma bir anı uçursunuz daha çok maçını setmanmak istedim de yollapsız daha çok onun ki bekçe kıran. Kaysi, ismini ini qaraq deyip yollanır. Daha çok onunki planı
1: başlayın. Şunu oğlan, mağı uçurlağı, yollanık ahvalıq bir qarapaq aylı ya, uçurcan. Yençüen yoldan Beijing Nanlu tarafken şehre garip yönüşte dostluş bakken. İştipak yoldan Dongdalyan garbi koçisi Canop Şimal yönüşte dostluş bakken. Yaşan Ronlu'dan Çentancan yolu Canop Şimal yönüşte dostluş bakken. Cinyin yoldan Minhua koçisi Şimal Canop yönüşte dostluş bakken. Andan Turpa Ürümçi, Kursuratlık Taş Yol Koşumcu olduğun Şuymugo yol tarafka Garip Şarık yolunuş dostluş bakken, Şin yoludun Hınan Donglu tarafka Canıp Şimal yolunuşta Ma yol belektim o dostluş bakken.
0: Dostluş bakken. Aha Çamba.
4: Doğru merkezler burada sağ devamlı yol kavri. Hemen Canfı Görkün sayılı. Elmas altın şor geçe yolun her şeyle şunçuda var.
1: Kaşka yeni şehir yoldu maşınla cek dikkat kıkmayınla. Keyfiyatım şunda yakışı bir yüz yetlik doğrulap. Mandım dep ben Sıdıkcan uçurulanı yollaptı o.
0: Mavo, Davut Ali'yi muşur yollaptı. Çoğun yük maşını seyde vatkan köpün şoför dostlar sana programını anlapmamız. Dep bir muca rahmetlen dep yollap size. Sizlere rahmet. Bizden programlarımızı yaktırıp anlığınlığa. Manı muşunda fırsat bozulu programımızı katnışıp programlarımızı avat kığınlığa. Köpün köp rahmet cümle.
1: Rahmet sizlere. Ma Mahmut Can'ı ne çıkarttım telefon kıp. Dursun Can ustam uçurlarını yollap. Şu aeroplan olup kalan okşaydım.
0: Aeroplan dikeni.
1: Ciddi bir ülkemge okşaydı bizi gidiyiş gibi bir
0: şu.
1: Seperde bulup kalan okşaydım.
0: Akça şu baldır kepulağım edip uçkan boz kiçiktim o.
1: Yusufcan hazır. Ben signal mı urmadım asla kendini kitpar mı? Aldığımızda bir çoğun akımız açına aldırmayı mı yavattı da?
0: Doğru hakkınız.
1: Ben kendim ne işimandım de resim tatip evet.
0: Yol emez bu koronun şiken bu.
1: Koronun
0: içi de kitap atkan piyadelerde kendin kilo atkan aptuma bulla asasen de gidek seninle vurmanla hemdi ma. Çünkü bu koro iş, koronun içi emez mi? Ama birisi koronun içi, yen birisi çüçüp gidi de ayada çoğunluğa var mı da çoğun? Hem koronun içi de benim maşın bana mükün de koronun içi piyade.

0: yolunu ayırım, mandak maşı yolunu ayırım kılgan korola bek çıkamayız. Asasen direk oralış mağımız. Bu yerde piyadle asas. Her vakit insanlar olsun cuma. Koronun içi de piyadle asas. Mesela maşını bilenmiş piyadle bir yanlış doğru kapı kapsa piyadle asas. Yani buna desek, ben şoför dostlarımız açığına akıp etmişsin, ben maşına değil mi köpünç vakitlerde? Yani, lakin rast emniyet şu tutsa. Piyad asas tutsa bir yer balla var, çoğunluğa var, bağ.
1: Ayaqdan ayaq mağdığan tursa o yolda. Onun üstü piyadlarının yolu ayırım da bunda korolanın
0: açığında
1: bir yolla yok.
0: Şu an şu kığınız doğru.
1: He, doğru.
0: Kimden olursunuz olmaydı. Kaşkar neşeriyetten mi şu? Buhar vazırının ki aldığı bağıçı yollar avan ki edip şu anda uçak kırak geçebilsin. Daha önce onun sultanın ki bağısını sorup da anlatıyorum.
1: Piyadi, Çin, sap, tokluk, uzun sap, yeğinin bağısına bir karıydı değil mi?
0: Tamam. Sultanın ki bağısını sorup ki. Sultanın ki bağısı, Zahut Arap ilan kambası 93.800'den 164.900 geçken. İtibar kandın kiyin ki bağısı 79.800'den 125.900 geçe. Muşu baha da ayırsızdık en 93.800'den 164.900 geçe itibar kanı kiyinki bahsi 79.800'den 125.900 geçken.
1: Ha bir adı için sap tokluk uzun musafirlik yeğinin bahası kanı.
0: Bir adı için?
1: Ha bir adı için ne depti?
0: Şimdi
1: kaçısı? Sap tokluk uzun musafirlikin uzun musafirliğine uzun musafirliğine.
0: Ay Çin plasma aşını. Demek daha
1: ha. Aşını demek dem diyorum ama musafirsel uzun boğuna da depsiz itibardan kiyinki bahasını sorup dikensiz. Piyadi'nin kaysını sorgan bu
0: mıydı? Ya Piyadi Çinlik evin sordu mu?
1: Sap sel uzun digendik aşın dedim ya.
0: Evin mi?
1: He.
0: Sap toplum sısı ne? Şunu kara bakamdık hem size.
1: Aşına bir kara bakayla.
0: Bunun ki bağısı 168.800'ke.
1: Yansın ha?
0: He.
1: Şimdi oğlan ma yeni bir gün bir kara bakanlar. Rauta ötniki
0: tuğma. 250 kilometre mağın dedi bunun kitabı. Bu mu am 250 kilometre mu? Bek 40 kilometre emas bu. Hazırkı toq qaptıma bulağın nisbətən çox. Davam Beyludunmuş. Yojingay tərəfkə qayrılğan qızıl çıraq bek tosub getibdi. Onda özünün avazı çıxırdı ki.
2: Bir yer tutub uşurlar üçünlü üstürgir isəmə 7-ci ötürmə aldı ki yola rapta vay hazır.
1: Maqul buldu.
0: Plaska?
1: Hə?
0: Çin plasının deyimizin soxşar qırğanda. Çin Plus'ın DM nusxası qaran 79.800'den 103.800 geçe edip zavod taraf koygan bahasken bu. Deki itibardın kiyinki bahası 69.800'den 94.800 geçe olan baha da ayırıstı bol iken. Maştak ki bu.
1: Turgun Cama Raut Ötniki Tokmay Arılaş en ali nusxası karranlik neçbulla çıkıdı bir karayetken bu sanlar deydi. Raut Ötniki Tokmay Arılaş.
0: Raut Ötniki.
1: He Raut Ötniki Tokmay Arılaş en ali nusxası karran deyip.
0: Biz
1: bir karayla ya. Maşına edip mangallam emez, mendeki tokskilet edip mangallam şunu da alıp mangdu edip Nur Mehmetcan'da uçarı yollaptı cümle. Azdırma toğrak çiçekler tozga kuşudu şu etrafta toğrak bulup kalan buluş mümkün edip cüvdeyip bir
0: etrafı
1: mı? Toğrak var mı?
0: Bazı yol buyulurda işte toğrak var ki.
1: Pahta dedik o mu? Anlık üçümüz pahtı çiçilip de.
0: Rahu itetin kanal nusu
1: karanlık. Karrenglikli dedi. Rahu itetin ki karrenglik tokmay arılaş deydi.
0: Arılaş menir gelik.
1: Arılaş menir gelik nusuksan iki karrenglik. Anç bula etrafı da bula.
0: En tövən nusukları ne karan? 151.800'den başlandı iken bu. Yokur septimdeki nusuksi 210.000 vardı iken. 150 neçim 51.000'den 210.000 içe. Muşu baha da ayrısı da set olalı iken siz. Asasen o abdumobulun seplenirken seplenmeleri ama bağının ki farkı için ona tesir kıldı. Bunun karyanlık nusukusunun ki bağısı sadece muhabbukarak buluşu mümkün değil. İşte.
1: 12.123 sisteminden pravamı numurtalıklay diyen de en köp olan kaç numurtalıklı ol buldu de. Bir numur devrilikte 6 numur.
0: 6 numurtalıklı yalaysız.
1: Fakat 6 numurtalıklı yalaysız. He.
0: Ha,
1: yeni bir anlıkçımız benim praktik mezgilde pravamdın ma paçı 13 numar tatılıp getken pravam bırak yok bulamdı ama numar tuluklap kıgılı bulamdı 13
0: numar
1: 120 şarkılıkta.
0: Yok hop tep pravam.
1: Yani, praktik mezgilde onda kıgılı bulmayı demdi.
0: Onu yıllık mesela
1: şu numar devrilirken de paçı tatılgan bulsa şu bir altın tat kuzup yeni kiyildi gidi yeni onda kıgılı bulmayı demdi praktik mezgilde.
0: Aştak baksana.
1: Kanıver.
0: Bravo. Lüke hazır yok dikkat kıl.

0: ekan, ish qilib.
1: 6-chi kelay.
0: Obzapanimni ko'chirib olib bo'ldik. Endi Abdul Qasim kamni ko'chirib olayli bo'ldi.
2: Shu shunday. Bu shuncha yaxshiliklar qilar.
0: Yaxshi aka.
2: Shaharni ko'chirsam, Qashqadaryo shahrining qaynoq yo'llari har shunday ravona.
0: Bo'ldi, rahmat sizga. Mavchin AK85W8 nomorli mashinaning shopri kaynim turib to'l signal beraveraman menga. Bak bi yaram qilyaptingiz meni. Oldidagi mashina ma'musa men uchib ketamdi. Nima signal ursa menga? Ya? Ichkin doktorxonama jiddiy qutqarish bo'limininki oldidagi yo'l yomon to'silib ketdi. Shin AK85W8. Oldinda mashina bor tursa. Qiziqmi mavo? Deb puchir yo'lapti.
1: Ashu.
0: Açıq bunundan bəkərə gələn buluşmu
1: mümkün. Gələn buluşmu mümkün. O xeyli açıq gəpmiş, xeyli bir nəslər dəb. Ondan da ki, toxtab durdum, mən qana qılmək. Şu radioda dəb, əsadı dəb. Şeyin eyki, 85W8.
0: Allah qalmışsın. Bəlkə
1: signal umancı mı?
3: Hocam, ne şu Asiyaya benim içim ağırıb qalıb, qandan öyüb qalıb, onun etsin ayağımı sözəni yap elərkə.
0: Şıqılıb.
1: Əlçik, kürsüz qandan öyüb tutqun.
0: Я джибон әт қылған болдық, чи маң мекмалдарымдық ер джибоны әті түште.
1: Бүгін бұл бір түште?
0: Я бүгін йоқ. Бүгін беріп, ау, кімте? Елік тұғылған күнін өткізді.
1: Гүзел Нұрханым.
0: Гүзел Нұрханымның ке балсын тұғылған күнін өткізіміз бүгін деп, вәді еріп көріп кәміз, шу вәдімізге аса сән бекадым, бекая жұмызды бұл қайсап, тұғылған күнін өткізіп келген болдық, шу башқыш жоқ. Нәфис әді баба, шоруңыз.
4: Ayrıdırım yolları koşuyoruzlar havan.
0: Ayrıdırım yolları koşuyoruzlar yolları havan makul.
1: İnçen yoldun Beijing'in Nallu tarafka şerh garip yolun işte tosluş bakken dostlarcı mı?
0: Ahet kem çamba.
5: Dörme şoför dostlar yol kavri. Benim Aysan Khan'ın yolları. Asas yeter havanı. Signalın beka kurumuğundu. Ben şoförler oldu 5-6 misal aralık olsun mağmay. Arlık taş yaptı. Ben yandım maşına girip çeyinlik maşına mağmay. Manda sattalığa işlem var. Asta işlerim zaten konuşak. Şunu kurdu, şoförler gezerler. Bunun etraf koydum sakınmayla.
0: İşkile bas signal ne şehir şed olmayla. Meyle alaydı bir khatar oğan vaxtıda signal urup eskertip şu khatarını aldın evasak buludu. Dike bekadın bekam da küçük işlerine signal uruşka bulmaydı hocam o şehir şed. Etigen daşlı kılvatkan çeğim davatıl davatıdanlar çüşükte mak vaxtı bulaydı de tekrarca. O aralıkta bir saat demaldı o kılgırmalı. Hem beherleş nergiz unutmalı. Çokum çokum onu çokum. Şeyde bağıçıl davran sepeyirip.
1: Konyaçı taraflar yollar şunluğun ravan değil Abdu efendim he?
0: Yoga aşkı etkinimizde bildirip. Gör selip hem beden geç takılmış.
1: Ya şu bağını da animin oranın bilvağı değil dostlar. Bıdak.
0: Ama ihmallarım ne oldu ne? Ha, on bulduk yine.
1: Muhammed efendim ben ne dondak aralık saklap bana ben ne dondak aralık saklap bana ben üçüncülük mamam dedi.
0: Evet şu. Yakın madem bu kadar presim tat evet. Kendim dik çal diye de. Senin anlayıcı değil mi?
1: Bunun da yürü atır olamaydı hem de. İşte çapışıp git var mıydı bu? Pek tosluk gitip de hazır ama o.
0: Şikayanlı birden vurursan sakrasimi vuruş kolay kesle. Tolum kız karlak çıkılıp.
1: Ma arda çayla ki Amerika zalnik aldı taraf. Şimdi kuan elo buruldugan taraf mı bekliyorsun gibi tuttu ama şimdi doktor kanı aldı den çıkıp.
0: Bekliyorsun gibi tuttu.
1: Ya ma sıkta tosluk turup gelip şunu da açık yapatkan vakta Muhammed efendim ne çöy unda bunda dise o çağırdı diye ne şunu da açık yaman ki tuttukan vakt kosakları içip onun üstüne usuz mangan yolunu işkil taraf da aşkanla ba şu pololan samslan işte nam da hatar tizetken şunu da açığınız kep. Мен кит барсыз азыр әкчан әне? Тұғылған күн ойнайсы дәңі деп ма үлғар мұәлім о. Мұәлім де кәк мәйді бәзіді жұмы.
0: Сізге қылан мән кәксам бәк кәк өтімен.
1: Көңілі кәк қалды
0: ә? Мән кәксам көңілі кәк
1: қалды. Әттіген ояқ аңылған адам неміш сәбәптін, неміш әмбіл, яны қайт адамды қамды деген кәпін, яны дегізіп бізге. Үлғар мұәлім ісіміңіз болмыса.
0: Çünkü M6'nın itibarı kaç pil etrafı da gelip. M6'da cık itibarı yok ki hazır içip köydük bana. Tövən səplimle gide bir 3000 köy etrafı da itibarı varken. Yokur səplimle gide hali var ki. 20.000'a yakın nemeske 15.000 köy etrafı da itibarı varken. Yine zavut taraf ilan kambası 99.800'den 132.800'e geçken. İtibarı

0: Qani keyingi baasi 96800'den 117800'gacha. Ha, mana bu shunday bo'ldi-ku bu.
1: Saab Toyqluq Benz GLC avtomobilniki Liujin nusxasi e'lon qilindi.
0: To'g'ri. Mush uchurni yetkazam
1: do'stlar. Ozroq yetkazib yetay do'stlar, ha. Benz avtomobil shirkati 7 ayning 8 kuni butunlay yangi Saab Toyqluq GLC avtomobilni rasmiy e'lon qildi. Liujin nusxasining baasi 339800 yuandan boshlandi. Saab Toyqluq avtomobil ishlab chiqarilgan MBEA qurilmasida ishlab chiqarilgan. Bu hamda Beijing Benz set shirkatining bosh lideri qo'shimcha CEO'si Zhang Mengxia qaytib kelgandan keyin yetakchilik qilgan tunji asoslik tipdagi Saab Toyqluq Məsulat hesablandı. Həm də avtomobilnik uzunluğu 4 metr 72 santimetr, kəngliyi 1 metr 89 santimetr, igizliyi 1 metr 64 santimetr, oqarlığı 2 metr 90 santimetr keldi. Aldı tərəfə 942 tal çıraqdan tərkib tapqan tutaş şəkildəki çıraq bəlvəsi səplənən, qoş elektromotor səplənən nusxasının universal qüvvəti təxminən 300 kilovatqa yetidi. Saatlik sürətini 100 kilometrə çıxırış üçün 5 sekund vaxt ketidi. Sığımı 80 kilovat saatlik batareya səplənən. VLTP işi altında Saab Toyqluq-ki Ən yuqur sıcil yürüş müsabısı 600 km yetidi. 800 voltluq yuqur besimliq tez toqaçlaşını qollaydı. Benz avtomobil şirkəti özü tədqiq qılıb yasağan MBOS məşğulat sistemisi, ikinci dərəcəlik yol başlaş sistemisi və ən yeni MBUX MBUX mə ultrış bölümü səplənən.
0: MBUX deyib oxuyatdan
1: siz. MBUX. Veylay Y8 Bauma AX-sən qatarlıq avtomobillar bilə rəqabət işlər edən
0: bu avtomobil. Ondan yeni bir avtomobilin uçur başını yetkizəylə. 2026-cı ildə Lingbao C11 avtomobili bazarı söyləndi. 7-ci 13 günü 2026-cı ildə Lingbao C11 avtomobili rəsmi bazarı söyləndi. Bu avtomobilinki motor paqat tökülələ təminləyirəgən arlaşma energiyelik nusxusu bilən Saab Toyqluq nusxusu bə. Bahası 149.800 yəndən başlandı. Həm yürüşlüyə lazer nurluq radar səplənəgən 800 voltluq süpədə işləb çıxırdı. Amma 800 voltluq süpədə deyilən əsasən deyək, bu şey tez toqqaçılığa çıxartılğan, yenə bu süpədə işləb çıxırılan avtomobillərə məsələn, tez toqqaçılığı oldu. Elə mənçə minut qaçılaplan, mənçə persen yetkizib oldu deyəndək. Gautoninki 8295 tipli üzük hesablanğan. Saab Toyqluq nusxasınınki CTC 6-dakı sıjil yürüş müsabısı 640 km yetidi. Motor faqat tökülal təminləyidigan arlaşma energiyelik nusxasına 1.5lik məşə təbii hava çümürdigan motor paqat tökülal təminləyidigan arlaşma energiya sistemisi yani elektr motor hesablanğan. Universal sıjil yürüş müsabısı 1200 km aşıdı. Oxşaş bahadiki Shenlan S7, Biadi Sonplas qatarlıq avtomobillar bilan rəqabətləşə alaydı. 8295 oltırış bölümü ise 800 voltluk energiye tuluklaş, lazer nurluk, radar arkalık, ayda sistemisini ibaret, üç yürüyüş sistemisi tuluk. İktidar bağını sipte şehir karhanlarının ki, bu şu may yıkılgılık avtomobillerden körnerlik yukarı. Ya bakalım da muş kaldık avtomobillerden setveli işine uçak kanlısızlarımızın. O iliş baksana ne bulduk yani. Turboluk motoru diyor.
1: Benizniki EQS 580 mi?
0: Tekşirdiniz mi?
1: He,
0: bana. Bazı ne çıkıp ki? 881 bin kanka.
1: 881 bin.
0: He, 881 bin kanka bu maşının bazı. Bak. 248 mali dedi. Bak. Bu maşın ne? Ben bulsam. Bağladılar. Kargay taksiye çıkız. Rekiyo. Bu şu Arap'tan başlanan maşının ki laba. He. Onda mı depk etmem? Abla kim cancı mı? Onda değil mi? Rast pulum, mihmallarımı verip, mihman kılıp, doğulan gününü ötküzüp verip, rast yeni kızdan pul çıkaga yanım çıkım, çıkır siz, bombs işemeyimiz. Makul, makul.
1: Şıkılıp, ama aşık pek yaman kendisi mı?
0: Beni açtık. Eski tölümeydi kan, açtık kalıp yapıp, koto. Açtık oylaydı ki ne?
1: Sizin açtığında oyla kaptı.
0: Hem de ben yamar yol rolu çıkmayayım hem de.
1: Yamar
0: rolağa.
1: Çıkmayla ya. Şuna o tesir bir kaldıkken
0: benim... İcabi rolağa bir çıkacağım
1: ben. Benim aşağıda daydı. He. İşlerimin okumaydı kan. Aşağında koymuş. Hamaktı.
0: Doğru dedi o.
1: Kanda doğru daydı hem de. Kanda doğru daydı.
0: Doğru o.
1: Minkin doğru diken bu sizden doğru hem de.
0: He doğru olsa doğru olduk.
1: Doğru olduk hem de. İyi.
0: Ay koymuş o kadar pıksık oğa yakışı.
1: Oy pıs koğandı gomşara koğan yakşı.
0: Oy pıs koğandı pıs koğan yakşı gomş oğandı gomş oğandı.
1: Машина ғылама қалланда машинаңызды не? Толықтық машинаға алмаштырдың.

0: يق يق
1: فل يق
0: فل يق دي ماي أقوم يق ده من ده أطرقه سيز ما
2: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize mi?
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını Ürümçü Dönkörük Folk Islıklaş Mayları Mulazimet Orni alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet erisi boğan ISAI C2, C3, C5, C6 ölçümünde işlengen Folk Islıklaş Mayları her kıl yukur önümlük muayt asıraş hem devletinin altın derecelik gaz sıkırış ölçümündeki abdumobulga mas geldi. Amerak abdumobulanızı abdultallığında Folk markasına alay dikkat kılın. Folk Islıklaş Mayları.
5: Ürümçü şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-008-24.
6: Yollarımızda bizemra.

0: yandan bilirsiniz.
1: Ol kaçıbır yüz yetti bütün yollarımız rahat.
2: Yollarımızda biz Hemra programı, siz Hemra programı.

0: Sümbük radyo aldırık dostlar, telefon aldırık tordaşlar, çın kalbimizde çıkan selmimi, salamlarımızın sizlere yollaşı bilen programımızda başlayamayız.
1: Şunak dostlar, hoşçalık ilikide menzilana gitip bakaysalar.
0: İşlerine uftukluk, neticilik olsun.
1: Yol yürüyüşer yani yolu kanar kanlar, meseleler bulsa bize ortaklaşanlar buludu.
0: Uzman zor tırışçalıkımız bilen sizler için mülazimet kılımız.
1: Şunak ne, programımıza merhamet kıyaysalar, kızgılık bile katnaş kıyaysalar.
0: Riyasetçi dostlar, Adılcan ablamı da sizlere kutlu salam.
1: Riyasetçi dostlar, Kunduz Ayatürk'ün salam.

0: Dostlar, dostlarım uçurlarına Karabakay ile kayısı yollar kandırak işler buluvatı da yolların ahvalları kandırak ha?
1: Kanıma uçurlardan işte bak yolu herhalde buludu diyen uçurunu tapşırıp aldık ha? Onun için lauta yani biz bu çıraylık manzarını bekirlep de. Şimdi çıraylık su, süzük su.
0: Sayıram kendi.
1: Şuna okşamam da. Diyen çıraylık ha. Rahmetmiş güzel manzarını biz bekirlikin ağızı rahmet. Bağandak bulduk hazır ha. Aşına aldak kesek özümüzde. Kanda cüba okulma deb Abdul. Siz aşu ulu mu çiçin bofu teyge.
0: Ne mi ne?
1: Bir mesel bağı şeydi Karaganda. Mesela katnaş kayıtı mesele bulsa Xatarlık abdumobil aydaş kılmışı bakı şuncu bu okumak istedim deydim. Ulumu çeçin vafu tege ve yaki yor yor senge kısınız buldu ha. Sökre kız karşılığımız, sökre rahmet. Yani uçurladın mümette vaki. Körgez merkezi şununla koşuluyen de bekir ravan deydim ha rahmet. Riyasetçiler yakşı mı, yakşı durdun la mı? Çişida ben doktor khanının aldığı koşuluyedi. Bek ravan, avamı bek yakşı. Dostumuz bir hatar menzili gidip bağay deydi. Ha? Onun dekin Cula Soğut Sarayı'nı aldı da maşallah bir az köp deydi. Cula'nı aldı da rahmet. Tiyancı'nın en ludu mu? Yolla şunu da ravanken bu halçamın uçuruyor. Rahmet. Abdurim efendim.
2: Kuruyuz, yedirik, riyaset çöpü dostu, yaşımızla alacağımını kumzaya kurdu. Çıkanlar kaynak, şuna soğuluk, yavurun, rövan dostlar.
3: Rahmet sizce.
2: Garbaşlar, kuruyuzun. En kuruyuzun, karakmanın yolları var.
1: Buldu, köp rahmet.
0: Buldu, Cungyu Doktor Han'dan aldı kaynak yolları, katnaş bek köp, tosluş var deydi, ha?
1: Buldu. Ha, Şakırcan, karşılığımız Şakırcan'ı, Adılcaka, Kunzey'de kaygın

0: аны каршы алма деп о да шүңдүй каршы алмайбыз. Атыгандан азыргыча Хуанхэ азыр жеткиздикме? Мааны? Булбул гоядымыз каршы алмыз, а? Булбул гоядымыз, яны шу чырайлык гүлдүрү. Бизге айтып аткан гүлдүрүңүз пакат түгүмөйт э?
1: İttifak görüklünün astı sayılıydın da biz ağımangan da maşını yaman cek deydi.
0: Bolu rahmet Ali Baba'nın uçurken. Onun dekin ma o şiyu tereplerde maşınla köplikin hem de bek eğirte suluş yok deydi. Rahmet. Dostlarımız bugün. Nait yakşı eğir bir sıkı bilen kitap atamızla yola da. Bugün yola bek tosulumu kalmışmam karıganda. Mavo Jula Sod Sarayın aldığı maşallah bek köp. Arda uçu tereplerden maşallah azarak köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Buldu rahmet. Onun başka yine şu Nemyul Jingyinglu Minhua Kutsi Şimaldın Çanıpka maşallah sel bel köp gene. Dostumuz anadikin Mavo Sayulu'dan kilip Nemyge çıkış halık körüküden Hunçilu Mangalinya'da maşallah bek köp gene. Jonyi doktor xasının aldı Xuanghelu, Jonyi doktor xasının aldı da maşallah bek köpken qodusla. Şunda köpken mavo xalıq körüknün üstümü hazır mışı nemi qamanğan. Xonchilo nəmin tərəf qamanğan liniyada tosulış xeyli opta eğirke. Onun dekin mavo Longchang kodisi bu yadım tosulış xeyli xeyli opta eğirke. Mışı Mingjianın aldı tosul kitiptim. Anabala doktor xasının aldı tosulış xeyli badusla. Onu dikin Adıl Dasa'nın aldı koş liniyede maşın bekçik. Goji Junşiyo'nun aldı da maşınla bekçik. Önümlük paylansınlar.
1: Onda öp gitken biz şunda yanılıydı. Bunda o karşısak kege uçurladın. Karşalımız. Dik Abdurrahman ka rahmet.
0: Dongfeng Gaoja. Dongfeng Gaoja. Dongfenglu çıkış eğizi maşınla bek köp deydi. Bekri rahmet.
1: Dongfeng.
0: Dongfeng Gaoja. Dongfeng Gaoja. Ama Dongfenglu çıkış eğizi de maşınla biraz köp gene. Abdurrahim efendim.
2: 174 Hocada yol kaldı. Hoca yol ya. Hoca yol yazı. Sen de o yol yazı çıkarsın yolları var.
0: Oldu rahmet. Çünkü diyen körü batımız, diyen zellerinizin körü batımız. Rahmet de. Cevmaci Uygursi bağı dediğinle mi akandak? Cevmaci Uygursi. Sertemde. Bir pekna tortaksi Yusuf Can. Siz verip siz biz uçur bersiniz oğduk. Mehmetcan'ı karşı alımız. Mehmetcan, hani uçurlar olsa bəsiniz buludu. Bumuz yaxşı görüb anlısınız. Davamlıq mülazimətli bulumuz. Tursun Xoyan Bey.
3: Abi de alımız yaxşı mı? Paraların
1: olsun. Yaxşı mı?
3: Anlavası çıkan idim. Benim çıkan gepsizim çıkmıqan şey de bir koyu. Sana avazım alın gitali durutma.
0: Avazın alın.
1: Ne mi gep bu gitti o?
0: Avazınızı bana hazır anladınız he? Kadar akşında yaxşı çıktı avazınız.
3: 177 dak yaktırıp anlayın ben bir kırmanını.
0: Tursun efendim.
1: Müşü gelin de bu kadar dedik ya. Rahmet sizge.
0: Bu halçem.
4: Abi ben çokum. Zeyre kılıkla falan.
1: Yakşı rahmet.
4: Ben mağlu. 550'ye tutturken son. O gitlerine kısmasınla şimdi bakıyorum.
0: Karşı alım işkanla ne yapıyorum? Denenli selamet obdan bozun. Ben şu çolpan soğudu sarayda oturup duka içi vatım. Demiş badesiyle başka şey yok deydi. Sevi'nin karşı alımız Sevi. Çoğu yentirepler yola ravan akıcan. Lota yeni bir evettiniz mi? Bu şüphenin evetti ve hemen bulu. Pek çıraylık. Bunun meyyen ketme gidek mi? Videoları tartışka. İki Yak ısık havada tenla bek salgın şundak peyzi.
1: Demdi.
0: Deydi bulbul koyadımız. Bugün bize salgın bu hava. Bek mi sıkamaz he? Yine uçurladın. Tolu yol tosulduğun yaygın bağımıdık. Şuna yollam tosulmadı. Şuna sizlik bir yaygıdaki uçur yok. Yollar ravan durdu deydi Şakırcan he? Bulbul koyadımız. Yerler siz çıkıp kalasız mı?
1: Demiş kalın mı?
0: Tahtırıp mı gidemez? Aldığın günü sizden tüm uygun resmimizi tatıp evet ettik o.
1: Şunun ma, bugün...
0: ikinci kısmı mı gidemez o?
1: Yok.
0: İşte bak yörüklerin astı ve modası tosuluşu başladı dedi. Abudu'nun uçuru rahmet.
1: Avazın yeşkili çoğun da kılıdı mı akımızdan? Bırak kılıkları küçük oldu dek gelip kimden gibi?
0: Abayka, bir avazımını koyup etsinler. Avazımda anlığım badi degençe. Çitay yolları şunda ravandaydı Bay Raziye. Çitay yolları şunda ravandaydı. Rahmet.
1: Bulu da rahmet. Bekâ uçurunuz.
0: Hani saniyemden mi uçuru var ki?
5: Salam salam kundu da ağrıca hoş getirdi. Güzel işte sakma canı hoş kaldım. Oturum içeri salamlar olsun. Yani ben de yeni de aldım. Salamlar çöptü. Hem çok salamlar öyle girip.
0: Bana ağladım onunla.
5: Ha anlaştık çocukları iyi buldum. Rahmetli bizim çöpeşi klaslayı da bana gidiyor. Ha şimdi yaksı. Birip örümcülere geldim. Rahmet salamın kızı tek kılma. Ha şimdi klaslayıcı aldık ki hemen rani. Çoğak sütçülmen için kılmadım.
1: İyi günler, teşekkürler. Oy şu olan Rumçuk'a biraz geldiniz mi?
0: Kemidiniz mi? Bugün tünük ettikken, tünük gün çıktıkken kaydıp da.
1: Görüştün oğlum sizle?
0: Telefonda görüştük.
1: Aldıraşka.
0: Aldıraşka geldiniz de vakti yok.
1: Kemidi deyin gep.
0: Görüşmüken ki
1: ne? Ispat yok. Kemidi deyin gep. Önde dep gep hem de badem Rumçuk'a dep gep. Bolde, bu benim de o Ürümçü'yü var dike dep kalsın dep çoğum da. Ürümçü'yü verip de o dep meyli koyulamın da. Uyuyor dep kalsın dep çoğum. Bir dakika en gitti yani, badim o keldim kettim kim bildi o hükmayım zendi.
0: Hem vaktinler şunda güzel olsun riyasetçiler. Yakşım o, yen en yolları bekir ravan. Abdurrahman Yengsar kavabının aldıdaki yolla Bekravan tosulup kamedi dedi mümin efendim.
1: Çancı şimal yolu kup kuruk bizim maşini yok bizden başka deydi konayım.
0: Çitaylı
1: tosulup gitti deydi.
0: Mana. Yine uçurlardan Alımcan Yunus. Aa lauta degen baldın sonra bir ha sayram külük bir maşini çüp git. Ay. Nerede yok geplen deydiken Salımcan efendim. Onun da kim çuğu, hanım da o çuğu.
6: Kusurum kızı çocuğu. Akıl su, dağ, hırçın, samı, gulu, yılı, tampon.
0: Hayır, rahmet.
1: Azır bizden ataklı muhayrılardın Zepar Mentim'in Ürümçelik Meteoroloji Yastansı'nda bir uçur ilgilenip ekepti o. 7. ayın 15. günü 13. günü 41 ötkende bayağı yarım saat burun. Ürümçerlik meteoroloji istansı yukarı temperatürden seyreklenlik agahlandırış signalı çıkarıptı. Ürümçinin köp kısım caylarda 35 celsiye gradistin yukarı boğan yukarı temperatürlük avarayı körüldü ki. Bulup mu şehrinin şimali, Miçen rayonu ve Gançampu Katarlık Muşurayla'da yukarı temperatura 37 celsiye gradustan 40 celsiye gradustan yukarı alette. Buldu ki, bazı bir kısım cayla 40 celsiye gradustan yukarı buldu ki. Ma uçurdu ürümçilik dostlar paydalım kılanla. Hem de 16. sıladın 22. sıladın deydi. Ma vakti cuma ürümçinin ki. Eğitim başlayıp 22. sılağı için şimdi avarayı bulduk ya şimdi yukarı temperatürlük Ürümçi'de. Selametki dikkat kılınlar. Şimdi bu ortala meteoroloji stansıydı mı berip atayetten sorap kepti bu danlık muharrir Zepar Mentim'in. Bu ortaladın sorap geldiniz mi? Mavşurun bu ortalığı verip.
0: Ayağı çakkandı.
1: 7. ayın 15. günü bu ortala tebessizdi mi? Bu şu abdestinin anlayı çınsı ya. Bu şu yukarı temperatürde agahlanır signal çıkarıptı yine. Bugün düştüğün kendin başlayıp 21. sılağıca bu ortalığının ki köp kısım caylarda yukarı temperatura 37 celsiye gradusunu yukarı. Bazı bir caylarda 40 celsiye gradusunu yukarı buluyordu ki. Şimdi kumulgun verip sorup kepti kumuldun. 7. ayın 15. günü bayağı 13. 32 ötkende yollaptı ama bu boğrandın köhranlık ıgahlandırı signalı taktıptı. 15. sıla bugün keçin 17. sıla gündüz geçe İvırgul rayonu ve bir kısım şu etraftaki gez bazalarda 8 bal etrafı da yeni Sentanhu Şamalı kızda ötkünçü buran 9 bal boran bak ya kumulda evvelsi de.
0: Sözler önümlü paylansanlar. Hani yani devamlı yol uçurları basanlar buludu. Katnaş kayı soruyduğun sual meslekler bu sorsanlar buludu. Onun başka yine Ekmiyetli köyünlük paran temanlar bağdı mına, muhabbet şunasını soruyduğun muhabbet temanlar bağdı. Kıyın merhamet, Şincan barımın yetmiştir de. Sizlerine kızgın karşı alımız. Siz yetküz koyduğun mezmunu bir yetküz vese koptuk ya da bir.
1: Kanda hazır mı?
0: Hazırlı yetküz etmişsinler. Bu muydu de?
1: Hazır, mında uçurun yetküz mekçimiz. Dikkat kıp anlanla. Şincan'daki özgeç temli izdeş kaşka sepiri. 107.4 Qatna Senat Radiosining riyasatchilari bilan

0: Görüşüş, biyos görüşüş, teşvikat paliydi, başını şaldı da. Yettinci aydaki yazının tomuz küldür de, sayahat canlanış mezgilegi kirdi. Tetil buldu, ballağını kuyvetti. 174 Katnaş Senet Radyosu'nun Şincan'daki özgeç temli izdeş kaşka sepiri, özgeç yemek işmeklerini izdeş paliydi, pat arada başlanıldı. Radyo aldıdaki dostlar, anlamadım demenle. Loben balla anlamadım demenle. Radyoda aldın uhturuş ilan kılış. Ma Şanmoğlu'nun ismi cuma mı? Sındı bir vasit görtüş. Cibo. Kıskısın işleş. Ve muş enenvi taratku ile bütün taratku, yeni taratku birleşken teşvikat kılış usulü arkalık pahaliyet mas kademde kene edildi. Eğer de Kaşkaya'da özgüç tamamladık onunuz. İsl ailevi mihmanınız, dükkan sarayı çay tağımlarınız bolsa, biz bilen aldın kilişip koysanız boludu. 174 Katna Senet Radyosu'nun Veyşin, Doğuyun, Şöpinhoğlu'lığa fütür yazış arkalık ala kiliş usulunu kaldırıp koysanız boludu. He? Boludu. Riyasetçilerimiz kaşkağı verip, riyasetçiler bile silebilen tan cıbık, teşvikat kıp yerdi. Eğer üyeki hatiyesini bilmişsen la, telefon kılışını o bilesle, telefon 13 199 90 147 047 199 90 147 047 Yo jo jo ling yosçi lingsçi begendim. Men tutamadım. Men untuqaq digiçiler bolsa yizip evet berimiz.
1: Dep berimiz.
0: Qashqadagi loben balla teşvikatka ihtiyacınla olsa, vaktini çın tutup, derhal alakalaşka isle. Yo, yo, jo, jo, jo, ling yosçi, lingsçi.
1: Yaşı bir gün, keyfiyat yaşı bir adıl canım. Yekken, subi, sabah soğuz sarayını aldım, maşallah, beküp dedi badam taksiye. Ha, yürküm kandı, dedi. Babayam, avaray uçurlarını okup egenge. Adılda sanın adı koşuluyordu maşallah bak köpke dostlar önümlük paylansanla. Çın bey durganda koşuluyordu şunda ravan deydu rahmet. Onun din kiyen yolla xil ravan okşaydı Adılcan bugün. Ne bakağı ne bugün?
0: Ustam Adılcan ustam deydim o Kaşkar'daki. Bizden şakit.
1: Ne mi ki şakit kalmaz?
0: Kaşkar şehirde soğuk. Turdu bu hava, cüvü kiyip aldı kaşka, kara paklı kaşkanın havarı, kaçangıcı bulu diken, bu soğuk, deydi.
1: Kaşka, şu yamgur vakalıkın temperatura yukurgu, 35 gradusta cüvü kiyip aldın lama. Andıga mesto. Abdurim efendim.
2: 170'li pozisyon yolu kavri, bağlı uyuyordu, şarkay yolu yazılsın, infa yolu yazılık geldim yollarımın.
0: Pulonlu cıkke diye geliyorum. 35 Celsius'a biraz cuvuk iyi valla lan bala. Pulonlu cıkke he sallam.
1: Bıl bıl gıya.
3: Sağırlı sabiyom anlıkçı dostla. Kaşkaya, Orlucan, Zöhre, Barbu.
1: Zöhre kızdan uçuray.
3: Ha, Adılcan kumzaya kama alamalar yaksına. Benim aklıma verdiğin olur dağını tutarak anlatın Adılcan da rahat.
1: Yaksı boptu. Beşinci görüktüğün üstü koşuluyor da şunda ravan deydu. Gango balan ha? Bola rahmet.
0: Sayahat kibardığı adamın keyfiyatı yakışı bulan sonmaz deydu.
1: Haa şu. Bilu apsala ha?
0: Kim o? Kimin gibi?
1: Sizin gibiniz. Sizin keyfiyatınız yakışı.
0: Ben sayahat kibarmayı mı? İşlikli olur mu? Allah.
1: İşleştiğin yarım sayahat. Anda bulsa...
0: Adılcan sizki cangılan kakan bu kısıcı meşgavul yokap gitti dedi.
1: Kay soğuk etti o.
0: Adet dışı hoşta cangılan kokup yokap gitti dolar. Mahmut Boksinkam ne dedi az? Mahmut Boksinkam.
1: Doğru aşınaklık terbiyeliydi ha yeri battı ya. Kim yokap gitti?
0: Mahmut Boksinkam az. Fücür ben mesop kaldı. Fücür ben sizler kaçan muzağa uçuşumuz deyip duralım ya. Çünkü yüzünü ip geçip hazır. Bana
1: korkak.
0: Ürümçürüm kürep kalsa başka yolunu ayakıp bundan bana daha kaldı. Uçurup kalsın, jıraktın köyüsün başka yani ayakıp gitmiş balına yakın kemiğe uçuruşup kalmayla çok.
1: Üzhal.
4: Beni yetiştir, Adıcan Kımzay'da kamerak ağlanan yakışıma o yetiştirin taraflarda yollara vanken ben edilmiş o yetiştirin bir mürheyla elim. Ordu bak geldim yollara van Adıcan'a bizden düşündüm ki Çikolatalı, beyaz şıkkı, gökman silah satan oldu.
1: Baya

0: bayam degen, bayam degen telefon numarı bilen alaqalısız. Özhal. Ha, bayam yo. Ha. Yosçiling yosçir degen numarlar bar qo, ha, aşna bilen alaqalısız. Şu numar bilen deysiz. Biye deyiş bulamaymız. Nämen joy doktor xanısı, kepta bazar tarafında maşin bek köp deydi Bekri'nin uçuru, ha.
1: Kuçadım maytaqqa bardığan yönüşke yolu qılamdıq. Ufqan bidim qaysı sistemizdə yolu qılımız. Kuçadan kırsanız kırı versanız buldu. Kuçadan maytaqı ütüşte Narat'tan maytaq bölükke, şimali bölükke, maytaq kuçağı taşıyanlar şimali bölükke deyimiz, yine Narat'tan maytaqçı boğan bölük. Yani bir kegende yolu kılıp mağımız. Hem de 3000 teyde yine Ping Antianshan, Xinjiang Zhaojin, Xinjiang Luwang diye 3000 teyde kaysının kolay olsun şunun kırıp yolu kılıp koysanız buldu Mihriban Hanım. Siz akçan tutalısınız, Xinjiang Zhaojin'i tutaldınız oğay. Xinjiang Zhaojin degen muşu Pingtayba, Vişin'de izdep, şunu kırıp, karısınız muş, dukuğu münasebetlik fışırba. Şu sistemi kırsanız, yüyeli kıldığa yaşıyordu.
0: Hani Abdurim efendim.
2: Abdurim efendim. Kuandum yolu, hınfa yolu yazın, harbaylandın, hınfıcandı, pısırtıraka, damaşın köprek.
1: Bala da.
2: Eşkara, beş eylem barazı bulardın, beş.
0: Kene Abdullah.
1: Beş eylem mu?
2: Haydi bardak Allah'ım eylemem.
0: Sizlere sana yaparınla değil mi? Yolu uçur verinler, yolu uçur beslenle buldu dostlar. Yolu uçum çok maşine haydaydı. Kızımdan da ise bugün ettiğinin bir telefon konmadı. Uçur mu? Yok. Adet günü bir ekvalış attık. Ye, kapıp kal. Kapıp kaldım. Ünlü darın yüvetsen mi ki değil mi? Ön süreç yok. Ünlü darın yüvetsiz de mi? Kızık adamlı bacımı.
1: Hoş yine uçurla karabakayla
0: he? Uçurladın. Ravan taksi.
2: Evet, yetiştirdik yoksa böyle işin zaten yönleri var.
0: Kaşka karkı darabazı adıptı. Arka darabazı mı ya toğırmamış yok. Karkı darabazı adıp yüzüp siz. Ma Şanghay çağının aldığı yolları Ravan deyip Mahmutcan. Aşı yolun uçurunu bir tüz dedin ha bizge. Örkeşcan idarda bağ mı yok? Bağo, işlatıdı. Özal.
2: Elde ağlam kıtlar sağlam mı? Yolu sürgülü ise Şinjan'da seni alır yolla koşun. Sıra ben ki aşkı yılın numarını yolla bırna aça. Kuz aça ya.
0: He, buldu. Yine uçurladın. Torunu azı rahmetsiz sup kaldı ya. Yaktırıp anlavatımız da uçur yolla atkan dostlar uçur olan tapşırıp ilavatımız. Harmı gaysile. Cepa çektanla ısık ütkamısın. Lekin qo'y o'limchi bugun shunda bir yerlar salqin havoniki. Tunugun kech qanday qildim? Dangla Adiljon. Ayolimni opam dadamning uyiga taklif qilib qo'yib, og'inam bilan uyda o'tirib, ko'dik qaramasam qani. Bugun kechdim shunda qilma. Qanday? Nochim kelma deb men yusibchaman.
1: Men bu ko'da maqsham. Körep, körep, karşı bir birisi işkin urversen de uklay deyip şuna olam da o köysem. İspanya, Fransa'ya güven birini koyan tabi, yeni birini urversen uklay deyip şuna olam bir demiş Allah'a tutsam güven birini uklay deyip şuna olam bir demiş Allah'a tutsam güven birini uklay deyip şuna olam ahırdakini, ahırdaki körüş gelip uykum mu yarı vermedi şuna olam işkin uklay deyip bal deyip uklay evet ettikten kopsam biraz işkin öyle kaptı ahırda. Ahırda birini mi umaptı asasen şu. Kulluğunu mu yakışı oldu?
0: Siz beres kısınız bulduk ya nasıl müsabıklarını?
1: Şükürlü oğlan bol dedeb lukludu.
0: Bu dağı müsabıkı ya şu ya tanışı dudan ya bir dün öldü dağın lukluk etin.
3: Şiltıbatkan numarınız iğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemi geçe esada tutuval almaydıgan bolsa Şinjan telgrafının okuguçlar numarına almıştırın. Eğizinizde ravan keledu. Mektepki tizimde aldırganda, sabahdaşlarınızda deppegende, əsti asan kaledu. Özünüzde təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşunuzda başlan. San çeklik. Tezden Şinjan Telgrafının ticaret sağlığı berip becerin.

0: Uşurlar dağılı karayımız ha. Çıdama yolları köyüşün koçsuğu kırdığa yol var o.
1: Şu yol eğzideki köyürüknün üstü de kızıl çırakta saklavit deyip şunu baykıdım ki bu köyürük hili leppen şeydi ki bu köyürük hatalik okaptı o. Deydi. Dana adukatsız bir kuruluşsuz bir imtak bir canşu çirkiti deki adam durup muşundan bir okumak adam dek mi gep hat yazamsız mı? Köyürük deken lınşıydı o. Şu lınşı, lınş, lınş, lınşıp durduğun kıpla aylıp saldırdık köyürük
2: deken. Şu, özellikle onda lınşımız bulmaydı o.
1: Lınşımız kata
2: oldu. İlastikalık buluş gerek.
1: Onda kıpla aylıp saldırdığun tuz. Siz muş, muş, isminiz deki muş.
2: Cangşo deki.
1: Bunda binakarlı kuruluş, layla şirketi deki. Siz muzun üçürü yutansız. Siz muzun üçürü yutansız.
2: Birinci derecelik.
1: Manda gap sözlerini kıpçıyorsunuz. Ma şirketinin bazar ekvali, bazar terakkiyatı mamun. Tesir yutudu. Şirketinin bazar terakkiyatı tesir yutudu. Ma şirket işençsiz ki bu şirket adamın bunda emes keplerini kıpçırıydı, okumakalını tıkan mı da yok deyip şirketinin ahvalığı tesir yutudu. Şuna siz isminizin özgeti biten.
2: Yani en yüli Uyghur Tibabet Doktor Hansı'nın aldığı koş niye de ravan deydi ha Gango Balan Rahmet. Abdurim efendim.
3: 174 pozitif yolu sağlı, Şunfa, Garbi yolu, Fayanlarla yolu, bugün Bolstray'la aldık geldim yolları
2: var. Buldum. Rahmet. Bayam kıymış o, Karkı Darvaza diyen Toğra Kışkadı ki, Arka dediğimiz arka orada, ma Karkı diyen Karkı Darvaza da düşündürüş verip de, Karkı Darvaza Toğra da püçür yazgan dostlar. Rahmet. Mergül hanım şu yine şu yine şu gepe çütünüm tamak isek bula degen başka etkinçiliği.
3: Kocudan yolu kavre, kocudan yolu kavre, biriz yetkisi tüm. Şunfa şurulda ravan ravan ravan kitparındız. Kocudan salkongu degen herhalde.
2: Buldu. Yine uçurladın, Bekri diyanlık uçumuza Arda Çoğ. Mavu Meri Kızalı'nın kışıdaki yollardan maşını bekçik deydi ha. Arda Çocuğu'yun, Dacuya'nın ki aldıdaki yollardan maşını bekçik deydi. Onun ikiyin, Mavu 5. körükünün üstü koşuluya da ravan deydi. Yine buldu da köptün köp rahmet. Kışkaya'da 4 dervazı var. Karkı dervaza, kum dervaza, yavağ dervaza, töşük dervaza de. Bayağım ki karkı digini doğra deydi. Bilu olduk ha dostlar. Ninja.
3: Birincisi de yolu süreç. Sağ böyle dağlayan karabman gönülmüş. Onu çok uzun aldım. Lakıda bir yol maşını karış verip ünlüş yaban şey.
2: Buldu. Rahmet.
1: Lembaş Yakupcan. Biz mu hazır ödüklü ölen Tiyanşan çok cilgiz seyahat kakış. Radyo taşıatımız deydi.
2: Canlık çıkıp etipti deydi bana. Uyuyo. Nimçeraylık bana. Onun dinkiyin. İttifakıyla herhalde buludu dedi. Tayvan Cenubu Yuli, Cenub Şimal bek tozulup gitti dedi. Şov yiyenin uçuru. Tursun. Tursun Niyaz efendim.
4: Birinci kutu triyası etmiş oturduğu kanda alalım aslında. Hazır ki yalnız ki 20'nin uzayışını zivyesten bulandık ve dediğin geçişi çok yakışı bulmadı. Bu ayağının üyeri ve ailem üstünde cankiyodur, kırakım, sultif ailem, yaşlayın ile başlar.
2: Tursun efendim. Biz maçta dedik hem
1: doğru. Allah bakalım bir gemini kıldıkken o adam mı Tursun ka?
2: Musabak yürü vardı ben. Lotarya ilü vardı ben mukafat çıkı kalayım ki deyip çıkmadı. Dedim maçta bir yeni bir ip bakay dedim dedi. Ay kılıyor ya ba. Ahmet yer olsun. Ay ben kızıkçılık bulsun da koysam ha. Yemin acep bir davetiniz Adılcan. Oy bu oldu la. İsmimi tak tuku deyip özgürt etten la buldu.
1: Ya buldu ya siz özünüzdeki ayıbını yapmayın. Siz abiyem gibi hakiki özünüzün hazırki seviyerinizde gelip kaldınız. Siz hazır şapıdı kaldınız ki mağabeyip gülüp oy. Dep mağabeyip hata kıkallığınızda yaz kılıp mağabeyip kılıp atısız. Siz mağabeyip kılış arkalık abayki
2: hatalıkını
1: yapmakçı.
2: Biz onu tuldurguzmakçı, elikimiz unutmayımız.
1: Ben onda emez demekçi de. Allah bürün dekin miyedi, bilip oldu anlayıcılar. Ben siz şunu çizik de yapıp, ismağızın özgürtü. Siz şirket ki terakket epkilenme gideksiz.
2: Siz şirketni veyran kılıp etkideksiz.
1: Cuma.
2: Pul tapağımı gideksiz mandajısınız.
1: Doğru. Ağzınım şu belki. Siz köyrükünün aslını muşunda çak neymiş kılısınız?
2: Şıkandı durup lahya işlerimi şıkullanmay.
1: Kolda iş yok. Kolda iş yok. Şunun için muşunda çak köyrüklerinin aslını durup köyrüklerine karab. İkiz binala karışkı vaktiniz ba. Kolda iş yok. Şu an siz birkaç yürü atısınız. Yani bu mu sizin hazırkı şirketin terakkiyatına naydı bir isil vakallık. Naydı bir terakkiyatına bir tasarık vatkallık mı? İhbarisi mi şu? Ya bu mu sizin neymiş kız siz köyrükünün astırla gayla? Kuruluş oranı da, canşu oranları da. İş bu mu sizin işkandı kompüterini aldı da layış hizmetini, layış hizmetini aldı da bulattınız azıcık vakitte. Mesela üçüncülük de yapıyoruz. Siz özünüzün hazırlıkı vaktini, kanda uydu atkalıgını, kolunuzda iş bağ mı yok mu? Ben kayakaya geçip umucum bağ degenle siz keşke öykü verip yetip oturup şıcaya bir köy geç oyla pekim.

0: Mana naq maydoncha siz rasm avat deb mana isbotlab ko'z qo'yay sizga dedi. Mana mana avat dedim, avat qo'ydim rasmni. Ha, mana men davozada tushgan rasmni avat qo'ydim. Mana men soniyamadingiz dedi mana.
1: Ha,
0: bu birinchi tushgan rasm ketdi.
1: O'tgan yil yozdagi rasm ketdi.
0: Ha, qani Asqar doktorni o'chirdingiz laylar?
2: Ha, Adiljon, sizga qanday ahvolingiz?
1: Asqar yaxshimi?
2: Bilgan deres. Dostumluk ünvanımda Dostumluk ünvanımda Şahin Kaşmak hibi gömüdüm ben mesela Adıca
0: Ne mi gel?
2: 10 yıl mı asrat Ünvanımda oturamda bir doktoru o kadar 10 yıl oturadım hibi gömüdüm Hele ki beni bir konuluk yetiştirgen üstadım deydi Ve 35 gün açtım yeni yendim şunu oturam sen Açtım ödüm sinişken ünvanımda asrat aldım Tak tak Attım bağı.
0: Bugün eğer tebriklenem de.
1: Bir unvanda 15 yıl oturaptı mı?
0: Ya kaç yancısını kıpılap 35 yaşı uttadın. Dedik ki şunla doktorluk unvanımını ilip dönüyün. Haa gözü köz koydum dedi.
1: Haa hem de yakış öptü. Ben bir iki kız gakılaydı genç sizge. Kaçan kız oturttuğunuz Abdülüm Raylı Kalak Doktor Hanısı'da sizli kaldınız.
0: Uttağın da.
1: Uttağa. Haa? Siz mi kaldınız? İşikteki ballanın mı unvanını seleştirip yakın ha? Asgari doktor. Ha, ma uygunuşunuz yakışı öptü asgari doktor. Şuna mı?
0: Rast.
1: Medisina tarakı bazı kaysiye gibi hadi asgari doktor. Öyle yapın siz. Ha? Hatta iyi ay davalaş devreki kuyuvat kadem kuyuvat. Hatta kuşun da bu kesin çoğu. Neymiş kılsiyiz? Ma noktunu oylap yakışınız gerek asgari doktor. Nasıl müşünçlik ya kuy kağın ne ustazınız depoptu dediğin gibi ben artık yine tekilip yürümeyim ha gittim. Müşünçlik de koysam bula yüzünüz ne kağın terakiyatınızı hızmet terakiyatınızı kes terakiyatınızı kutluğu ayır olsun. Ulan da müş gibi unutukkan bana ha?
0: Ha kenişkanız bizi gözetmesiniz bizim işlemeyimiz de bunda. Buradan ilham bir kuyantınız.
1: Valla kenişki kızım mağımla eskatmaydı.
0: Yakıma, yakıma sıkınızı eskatlamı kireyim mi? Şu çiğko terapi yolları havandaydı ha köp rahmet. Bana anlıkçılarının açık kekti bana. Canşu kılımıdımaya uçak otkalısın deydi.
1: Hoş yine uçurladın. Esli özünüzün altıdı gepkılık bulup özünün özünü aldığa aldığan alette bizge düşenci biri odadı. Kimin gibi Yusufcan?
0: Abayım ki Canşu uçak.
1: Ha Canşu uçustamdın mı? Oldu ben tuluk içtim düştüm de. Siz kolunuzda iş yok yine içtim düştüm demiş bu şunda çakta.

0: Birkaç edemden gibi mi bu?
1: Birkaç yuva balır için şu oldu değil mi? Sen şıkkansı göç pazarını aldı yollar havan dedi o abdun oğuşturu. Selim'i kudun mavu vute fangşan nimdige rahat ne nimdigendir. Yollar havan dedi.
0: Gitti bak gördük aslında ki burunki altın koş çöçür hanısı var o. Normal ticaret kıvatımız hazır biz.
1: Oy.
0: Ticaret başlap biz digenden. Hazır ma 3 gün pahaliyet kılavatmıyız. Ma 107 tetini anlap kegen şopur ustam anlıkçılar olsa. Kilişanlarını ümit kılımız. Pahaliyetli kıvatımız biz. 3 gün biz pahaliyet kılmak için.
1: Aç oranı özgürmepti mi?
0: Deydi.
1: Biz pek izdigen oranı küçük etkiliyiz.
0: Altın koşuk esli oranı ne dedi?
1: Gofan Büyüngüven'den azarak aldık üstünüz. Aşı binanın birinci dükkanı.
0: Ha doğru ha.
1: Çık barıdık biz.
0: Altın koşuk çöçür hanısı normal ticaret.
1: Lekin o altın koşuk dağı mı koşuk altın emez?
0: Ne gibi adamla merden cevapsın? İşte bak görük aslında ki burun kaltın koşuk çöçür hanısı depsiz. Hazır kız ne de?
1: Oğlan da. Ögeni hakkımız ne şöyle?
2: Adılcan, Kunduzay sınırlığım yaşımsızla.
0: Yaşımsızla.
1: Yaşımsızla.
2: Bir gün bizim geldi. Mağol ödüm için yemen bahçede sağlıktır baksa. İçine nurgun orumluklar kuyulgan.
0: Doğru.
2: Bunun bazı şükürlerde bir kısım nişanlıklarını verip bunda bir şeyde oturuşa, nasıllar yapıldı, yapıp verilgen. Bizim bahçe kesecek, altı dağlarda bir kısım adamlar bulup bir kısım kıl çokan ayarlar. Bir akı ben onu koy, üyüde yapan da uzun yetişip etken tutkollarının sonuçta bir yerden yerine nasıl çıkıyor. Hem de o anlığı bir sorun.
0: Doğru.
2: Yaşanı kadar samanlardan uçturgan orun.
0: Doğru.
2: Bu üyüde yapan da hiç gitsirken ben ona tutkolların sonuçta bu zümrügen edepsizlik, ahlaksızlık. Bize çoğuna kırdı, orun yok oturan desek. Ama şartı bir seni bir akışa etliken bosa rahmet.
0: Doğru doğru. Ögen iken ait yakışı boğan bir muşu. Bir meselini oturup koyduğunuz. Ben bu aşıda eskıgan. Karısam aşı yetip bitirik yoğun, yoğun opbaşla. Edeşle. Oşu bunda, bunda yandan karısı bir topak yetip atkan de. Kol et, bunda çepselip karımsı bir kalı yetip atkan dek lan. Aşı izdiken dek. Aşında yetiye verdik ya hızlı olmayı. Bu nayti yaxşı olmapdı bu. Amma vi sorun demiş bu. Bir kelib oturdu, u yerdə özürlünüb salqındaydı. Çoğla oturdu adığını elib. Bir yan igelləb karvat qıb hop bu topaqdaq yeyib olsaq bəksət durdu qamlaşmaydı. Şunun üçün ma radiodakı ərlə ayollarınlarını başqırıb qoyun. Ayollarınlar gəx qoyun.
1: Bağçılar qırpında.
0: Bağçılardakı orunduqlarda yetib olmasın. Bek set iş bu. Anlama ögenik amını yaş çoğun özü bağçağı tolu pat pat bardağı adam muş noktuğu bir
1: ayal kişiyi set demez mi o hazır hem ulağı fakat radyo almayı vatıdı. Lekin set demez mi? Adette mi normal öydü mü bir işke eden babası mı bütün kar bütün kar tıkayıp durup bir ayal kişi ona yetip almayımız ko set durdu deyip. Şunun o teki amivi sorun ütüp atkalla çık. Bayam dekin az yakışı oldu. Ayalarınla gel koyanla deyip.
0: İşte pes alım buldum amca ayallar çu. İşte pes alım an da bakacak çıkıp orunukta yatmaydı kan buldum. İşte bak görük aslında ki burun altın koşuk çocuklar normal ticaret başladı burun kucayda dedi.
1: Yakışıptı orunun bile buldu. Kalgan dostlar basanlar buldu. Andas ila vakti kaldı.
3: Yettinçenin 30. günden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar otomobil körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık otomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
4: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasız, otomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.

0: Yazda salkınlık yetkizüş, hal soraş balayetini arka arkadan teşkillep kanat yaydırıp, birinci septe çın turup işlevatkan amevi aptır şoförleri, vazife icra kıvatkan katna sakçıları, kuruluş işçileri, buyurutma yetkizgücüyle katarlıklarla muz suyu, cuhar gölü çiği, maş suyu katarlık ısıhını kaytırış maddi eşyalarını tarkattı.
1: Ürümçi şehri Şemigo rayonluk ot uçuruş kutkuzuş yardan beri çoğun atırdının ot uçuruş kutkuzuş nazaratçıları Tevallik rayondaki mahallelere berip tok işletiş bihatterliki meselesini bir mu bir tekşürdü. Ahalilerini tok işletiş bihatterlikiye dikkat kılış bilen birge yine avtomobilga asan yanıdığan, asan partlaydığan hem de hava besimi bağ buyumlarını katli koymaslık. Onundan başka sayatke çıkıdığan ahalilerge çoğum öydeki yıkılgu gaz klapanı ve elektrik üskünlerini etibetişini alayda eskerttim.

0: Şinjan anjuri köplep bazarga selindi. Yeşten burun bu meşgulatını unutup kalmağın degen bir erkekmeni yetkizimiz dursla. Yettinci ayda şeker manta dep tariflendigen Şinjan anjuri köplep bazarga selindi. Anjurni yeşten burun bir alaydı meşgulatını unutup kalmağın. Yani anjurni yupurmak üstüge elip, yupurmakını avaylap, yepip, andın alkan bilen şapılaklap, şapılaklı bitip yan. Anjurni şapılaklı vetken de şırnısı tekşi yeyilip, meyve eti yumuşap, İğizgi kirgende tekimu tatlıq, yumuşak, yipişkak bilinip, tahmi iğizdi kalıdı. Şinjan'daki anjur östürüldüğün rayon asaslıqı Atif şehri, Qashqa şehri, Xotan şehri qatarlıq caylağı tarqalgan. Bunun içi de Jungo'daki anjur makanı edip namağan Atif şehrinin anjuri en danlıq bulup, bu yerden çıkıdığa anjur eti yumuşak, tahmi əsəldek tatlıq buluştek alaydılık iyi. Anjur ya tamsız dostlar ançı münçe. Ben de gene şapalaklap tünügen, altını yaptım ben boşuk.
1: Taze öncelikle kınıp yavaldığa vaktla geldi hem de ya.
0: Manda bir sual var ki, hep de akırdı kimlik, kayardı kimlik becergeli oldu deydiğen sual. Manın bilim olayla. Ürümçeli Gonaydar sakçıkallarının universal mülazmet közneklerde kimlik becergeli buludu. Her kaysır ayılardaki sakçıkallarının konkret adresi 949 katnaş radyosunun veşin ammi yusupsuğa 24 saat sakçıkana yine arşis 24 sakçıkana arşisi gıpaycısı deyip kırgızıp izdeyip ulanmanı aşkandayken telefon numarayı adresini tapkılı buldu. Biciriş vakti şembe yekşembe külleri saat 11'den 16 geçe buludu deydi. Bilim olayla dostlar.

0: Tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu.
0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu.
0: Mağduk hemse.
1: Mağduk.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip vere. Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Vay meyli bir içip verin ha, birden sevgide hep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay!
5: Acep solkın.
4: Nimdigen çıraylı.
0: Balam! Balam! Gözüm açı!
1: Gel kısa ol açı!
0: Balam!
1: Gel kısa ol açı!
6: Ата аналар вақадан кейін қанша пұшайман қылсаңлар да орныға келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңге дүшмен.
7: Балаңызға күйінсіңіз, балаңызды автомобиль түңлігінен дәрістен сыртқа шығарғызмаң. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
8: Аңлап атқаныңлар 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bevasitə anlatılıb atqan yollarınızdı biz Əmra proqramımız. Yollarınızdı biz Əmra proqramımız.
9: Hoşanlıqçılar proqramımızı davamlaşdırırız. Düşlük yollarınızdı biz Əmra proqramımız ixtinladı buludu. Bu proqramımızın işilti paqallarının əmisi Maqtab, dost, bıradarlar, bir-birgə təvsiyə qılıb atqan İsil Abdul, Fokı Abdulları alay tələb qılğanı. Әмді ауа ісіп кет барды достырымыз, ісіп өтіп қамыз, оны езіліп қамы қайсыла, нақшы күйләдін аңла бір, яқшы кәйпиятлада, салқын маңсаңла деген өмітті. Қаны кәйген ұшчырадың кәт күзіміз, пайдылансаңла болуды. Тұрғын әпәнім.
10: Бір үзеті түтігесің, мәсіңатанла күзір болсын, Ақсу байнасы өлсірбәзім, Ақсу байнасын азат шығыр көшін, Мишраван Ақсу байнаса ямбыр еғадылы. Шабыр достадың дейдер еғадылы көзіршін кәсі яқылмә.
11: Bulu da rahmet, bege avuçlarınızla.
9: Abdurim efendim.
10: Buraya ziyaretini tut, orta yol kavri, kersen yolu, galibiyet yolu yakılsın, aydırım yolu, çağırsın yolu, aydırım yolu yakılsın, alçanlı aldı karabağını yolu.

0: umumiy uzunligi 120 santimetr, o'rindiqning yer yuzidan egizligi 45 santimetr bo'lib, o'lchimi yashanganlar meyiplarning o'tirish ehtiyojiga mos keladi. Dostan uçurdan bir yengilip yetkizip bakayla.
1: Qana?
0: Aşağı kılayla. Qarğay kız deydu. Qashqa ayırdırım kızıl çıraqtın. Yeni yönfan qarap mangan yol. İğir tosuluş bak karıştırıp. Ravan. Oyluş menla. Üç kızıl çıraqmın arlıqı lıqqıdı toştı deydu. Qarğay kızı.
1: Mana yeni bulu da.
0: Onun dekin. Birinci numarlıq taksi sizden ma məsiliniz ne deduq? Bildiğin dostlar inkas qaytasa biz üç çürün yet güzeli. Şinhua Canubi yolu Qoşniyada Ravan deydu kəm söz bulbul. Qashqar Xuanjang atrapı da maşını bək çıx diqqət qıp menla. Rəhmət, kəyfiyyatım yaxşı, kəyfiyyatımını yaxşı doğrulab mağın vatı mən. Ha? Adılca adış, yaxşı adış deydu.
1: Rəhmət ediş, salamat bulunlu ediş.
0: Sıdıqca adışınız. Onun dekin, qanay? Abdurim efendim.
2: 74 pozitif yolu sağlı, Şunfa, Garbi yolu, Fayanlarla yolu, uzun
1: Ali Mali. Ali Mali yok mu?
0: Nakşanlam yok.
1: Meyle,
0: uçurlam o,
1: hele. Şu anda uçur, hele, valla tamak ilgili kirketti mi?
0: Ya, tamak ilgili kirketti, ve yakaram ilovatıdı. Anda olsa, mışınamasın.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowuk at üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýese Chongwi markalyk 83 diýumlyk telewizor sowuk at kılındı. Tehimi köp sowuk at mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылтылы батқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
2: Қош қадырлық достар, программызды алмышатыды аңла батқыныңла.
3: Түшлік жолдырыңызда біз әмра программыз.
2: Жолдырыңлады біз әмра программымызды алмышатыды. Бұл программыны...
3: Şiltpaqala maqtaydygan dost biraderler bir-birige tavsiya kıldygan Esul Abdul, FK Abdullar alay tilep kılgan.
2: Hoş geldik dostlar, sizlere yetkizdigan mana bir uçurba dostlar. 7-nji aýdaky ýazynyň tumuz küllerde hayat jalanyş mezgiline kirdi. Bir gün ýetdi 4 gatna senet radiosynyň Şinjandaky özgüçtämni izdeş Qashqa sapyry özgüçtäm yemek işmekliklerini izdeş faaliýet batarda başlandy. Radio aldyrki dostlarymyz habardar bolýan Qashqadaky dostlar, dükkan saray, aşxana, mensu açylgan dostlarymyz ýa. Täşwiqatga ihtiýajyňlar bolsa mana radioda oldyn ukturuş elan kılış. Sindi bevasit görüştüş, kıskısın film işleş, Katarlık bütün taratku teşvikat arkalık maskademdi kengaytıldı. Eğer Qashqada özgüş tanımla dükününüz, esil aile ve mekmahanınız olsa aldın keliş koysanız buludu. Bir gizli 74 katına senet radyosunun vişen supsuğu uçurulab koysanlar buludu. Ya ki, muşu telefon numarını hatırlı bilip alakalasanlar buludu. Bizden riyasetçiler birlikte Qashqa'yı berip, şu... Jaýyga berip, ýene ananwi taratqula ýeňi taratqa birleşge alda täşwiqatlaryny tehimi keng daýerde qyp berdi. Ha, telefon hatırly bilenler. 199 90 147 047. 199 90 147 047. Yowjuju ling yowsçi lingsçi. Yowjuju ling yowsçi lingsçi.
3: Hani dosyadan kelgan yolcularını yetkizeyle ya, Abdurim efendim.
4: Bu yüz yedi metre gözlü yol kayırı, yanayet yolu, yanayet kirlikten bozak hızırak geldim yolları.
3: Oldu. Ha, ıhbalada nakşlarını huzurunu, hop, bana tamakını pişirip mi boptu, bana aksın içlik bolsun. Halık yollarda maşin bir az köp, lakin bek alay tutuluş yok. Yettinci oturunan aldı yollar ravan, yücünge itirap yollar ravan degen uçurunu tapşırıp aldık, köp rahmet. Ürümçidin korulığı beriş üçün müşü tenşen suyda odun öt mağmakçı yol başlaşkan nimi dep kırgızma şu tonuldu mağalayma dep siz aşı korulığı mağın liniyen deseniz aşı yolunu da başlap burdu sizge
2: korula dep bassanızla aşı liniye çıkıdı
3: aşı yolu başlaydı sizde
2: başka liniyen ne okumaydı korula aldısınız aşı liniyen siz burdu linki yoyo dölet yolu 0711 liniye
3: Ve bir biz balının ismini talışıp kıydış büyürüp duk, kiyin büyürüp. Kiyin. Kısaklığın bu kadar işlerken de. Bayır az yani o şey.
5: Konunun bu. Kiyin buradan masala bırakıp, kiyin
2: buradan masala bırakıp, kiyin
3: buradan masala bırakıp, kiyin buradan masala bırakıp, kiyin buradan masala bırakıp, kiyin buradan
6: Haydi bağdık Allah'ın yerine, bizden bin kız karşısın da bırakıp, burada bırakıp.
3: Sizin göz karşınız. Şinhua Janubi yolu koşuluyada ravan daydı kem söz bulbul, rahmet. Qashqay Xuanjan atrapıdı maşallah cik dikkat kıpminla daydı, rahmet.
2: Bizden muhbir Mıradılcan Nazır uçur yollabdı Qashqay'dan anlapakalı.
7: Kriz ya tültep yolu kire.
2: Yakşım ses.
7: Dava atış kumalgan. Qashqay aydırın kılıçırak den. Nişayarak Qashqay Şimali. Ekleriz punkçisi boğun ya, yaman tutaklan buna, masin zirken, çoğun masinla zirken. Nişeyde, sıkıla, sırıp kağıdı bekliyorum. Sigir mi tutuduk bana?
3: Kainanız gini kilemtiniz ya, boldi. Demel işte mi alman?
2: Hava kandırak, Muradıl Nasır Efendi, sıkma hava. Uzunuzun asıran köp, istimal kılıbanman, buraya bakan çağıdı, tamahın köp yuvanman.
3: Tamahının gibi ucu mu? Tamahın.
2: Tamahın köp yuvanman, azırak, azıraktın. Qitim sani köp bosmayli, miqdari az, mushunda holatda istimal qilib sağ salamat. Qaytib kelishingizni umid qilamiz.
3: Tamlish qibdi-da. Unda bo'lsa, qani Sajida xonim, tamoq kelinglar, Adiljon ayqinim deb. Yopma qibsiz-da, qordaqmi ya bu?
2: Yopma, desə yib turib pishirətdim.
3: Rasmi. Lekin men qordaqdak turdim. O'xshatdi. Nəmin tərəf yollar ravan, Cüla Söz Sarayın aldı maşallah köp deydi. Abdurim efendim. Boldu, rəhmət.
2: Risalət xanım nəm deydi? Muşu küllədə yaş yigitlər muhabbətləşməyə vatamsızlar, ya ki, bu musa ər ayallar uruşmayı vatamsızlar, ya ki, bək inaq bəxtlik ötməyə vatamsızlar, hənim bolsa uruşmayı ötənlər. Şundaq bolsa mu muhabbətlik hikayələni anlayımız qo. Muş ay muş küllədə bək qızıqarlıq idi o hikayələ. Muhabbət hikayənlər bolsa, ortaqlaşmam doxdaydı.
3: Rəs, xeyli oldu ilə kəni anlamaq ilıcı. Şununqa dostlarımızdan dəpirdən muhabbət hikayələri yox mu, bu vuruşma yatam sizlə dəb sorğun də, Rislət xanımə?
2: Bizdən muhbir Muradil Nasırdan başlasaq ana.
3: Başlayılı, hazır mənə şu, özünün muhabbət hikayələrini bizgə sözləyib girişdə yarlıqıda. Qaşqayda yarıq mıngıbdı mənə.
2: Muhabbətinin yınıqı mı?
3: Muhabbətinin yınıqı.
2: Muhabbətini ilib.
3: Muhabbətini ilib, muhabbəti ba, güzəl əslimlər ba, Qaşqar diyarıqa.
2: Məngibdə odan.
3: Məngibdə odan.
2: Qocundulam jürüp oğanda bu Murad ülkəm. Qocundulam bir indəki kəltirib, yox, billə. Jürüp oqışıqdan verib, bir sükən meydaş yox, bir sükədaş yox.
3: Zıqsıdılam da.
2: Aşında qıp, bir hikayeler var diye. Depes ortaklaşsak bulut diye bir şeyden anla hoşulam anla be. Murad Nasır'ın bunda hikayesi varken tık tepe huzurlu dostlar var.
3: Hoş buldu. Hoş oğlan bozdu. Tecrübelerini yekülleyip bunda yakışla. Bosa özgü tedbikleyip bunda.
2: Murad Nasır. Kaşka beş keremden başlanan muhabbet. Kemangın jilleri. Qashqa pasajir bekti. Uruq, vijik kagan boyi igiz, közü yuğan, qanşarlıq bu jigit, jük taqlarını besip, vopo aptozgı çıkış aldı da turatdı. Qandaqtur, onun könlüdü bir xoşallıq, həm bir məyüslük bar idi. Xoşallıq bolsa, Qashqardagi mana bu il kelishgan qanşarlıq jigit Jungo Axparatlar universiteti ötken idi. Mayuslindiga ishi bolsa, shu yurtdagi güzel qiz Dinamiti.
3: Ismini aşkarlamayli.
2: Dina qizning muhabbatiga qiyammaslik idi. O birdan bir putini optuzning palampiga olsa, bir putini yadin ko'tirmay, pat-pat kayniga qaradi. Ana aşında qiyammaslıq içində muhabbət Dina qız onu ketəvirin. Mən sizni saxlayıram. Degen bir ağız gəpni qığan boldu. Şunda qıb Muradil əpəndi muhabbətinin küçüdə, muhabbətinin mədədləri içində ikinci putunu muabduzğa elib Qashqadın Ürümçi şəhərinə yol aldı. Ana uçakta muhabbeti gittiği Luçu Tongcuşu uçturuş kendi geldikten Kaşka bekti de yol uçulay bekti de Muradil Nasır'ını uzdup koygaş Közüge ısık yaş elip Kolunu pullanıştıp Kaşka bekletti kagaydı Muradil Nasır deri izdin Vaş yedi çıkırıp beşini Men kaytip gülüme cuma Dedi

0: Kızıkçıla, gel kılınla telefon numarını dap yerimiz. Kaysınla, alısıla degendek. Amda mavu iştipakıyla dostlar, Çin'in yolu da Minhua Kutsi, Şimal'dan Canop Liniyesi'de tozuluş bakken. Sözlü bakçı tarayıp, Şirçik oturayıp yollar avanke. Andaki mavu doktor khanın aldı da, onda bek tozuluş yok. Müşü kızıl çırağın sebebi olsa gerek. Anabala doktor khanın aldı da azıraq maşıncık. Onun dekin, müşü işkin doktor khanın mağal liniye, mavu milletle kutsi da, koş liniye de azıraq maşıncık. Bu belki müşü kızıl çırağın sebebi buluş mümkün. Çünkü doktor khanın aldı da mı, onda bek eğir tozuluş yok. Lekin kızıl çırağ sebeplik maşıllarının yürüyüşü sel azdı ki. Sayıyordun kilip, müşü halıq körükü çıkıp, çünkü nemizdiken. Nemin, Xunchilo tarafı Mangal liniyada yani azıraq tosuluş ba. Onun kiyen mişo Xunchilo, Xunchilo, mao telefon bazır ba tarafta azıraq maşallah köp ba. Onun kiyen yani ma Sisimol'un aldı, onun kiyen Tashimer maşallah bekçikken ha. Xunsan kong yarın aldı da maşallah anca bekçikemez, lakin şu yürüş astıken. Onun başka Suzhou yolu ma Yingjuan Lu'dan Beijing Nanlu'da şarıktan garipke selpel tosuluş bakken. Zhongliu doktor khanasından aldı. Maşallah çıkken hem de bir yada hem de kündü de gidek müşkül alet buludu. Hem de kündü bilge tık bu yolun dağımlı tosuldu alıqına. Xunsan yani müşü say yolu'dan kilip müşü Sisimol'u qayrıldığan taraf bir yada maşallah selpel köp. Sisimol'un aldı da maşallah köp. Onun dekiyin muşu sayıladın nimege? Xualing mangal liniyada. Yani muşu Xunsan bakçı tarafından sel ötken dekiyin azıraq tosuluş bakıya dostlar. Onda sağ avaray özgürşi Qarapaqayli. Bugün 2026 yılı 7 ayının 15 günü çarşamba. Bugün kündüzdün keçi gece ötkünçi yamğır yığıp kiyin azıraq yamğır yağıdı. Temperatura 24'tün 32 Celsius gradus kışa 4-5 bal şamal çıkıdı. 16 yıla kündüzün keçigece hava bulutluk bulup kiyin eciludu. Temperatura 25'ten 36 Celsius gradus kıca. 17 yıla kündüzün keçigece hava uçuk. Temperatura 27'den 38 Celsius gradus kıca bulutu gene. Ma bir neç gün salkın bulduk ya. Çünkü bugün yağmur var gelmez mi dostlar?
1: Azırak yağmur. Şu yudemde?
0: Azırak yağmur gene. Ötkünç yağmur.

0: Sancıdan Ürümçi kilip aldım. Yollamı bek ravan. Üzeme bir hatar kilip aldım depti. Ha? Korluğum anga yol ravan mı körüp egen bulsunuz edin. Ravan, yolla ravan. Ha? Narattın korluğa deydim. Narattın korluğum anga yol ravan. Üçüncü körük tarafta maşallahım cikamez yolla şunlar ravan deydim. Emse dostlarına hoş desek bulam nene ha?
1: Azı küçükken iş yok kaldı. Ben yolun on tarafında çırak vurup toktap karsam işim yok diye. Hayır da işin içine bir tamak yetkiz güç kısılıp kırıp azırak sörküleş yok kaldı. Bu kim giyse ab. Dil o melim kıl Allah. Biz hem nakmeyden yok kanda şekil biz mu arayan maymuz kalan sövgü. Bu şey bana resim gitti atıplı çoğu etrafını yol belekini çıkarıp resim gitti atıplı dil o melim kısa Allah'ın sakçılığa arıp koydu. Ulan da. Başka türlü dostlar programımızdan vakti tuş koptu. Programımızı yaktırıp alınan köyden emminliğe köp rahmet. Yolun uğranlar, avantin Allah selamet olsun. Nöbetçi Muharri, Ramila ablamı, Reyas Eciler, Kunduz Aytur'du bilen.
0: Adılca ablamı.
1: Şurgunla hayırlı köşe.
0: Hayır, hoş.

0: Hürmetli radio oqucular, Şinjan radio televiziyasining 174 qatnasını radiosining qonun sizga hamroh programmasini anshingdan qarshi olamiz. Men riyasatchi Taniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio oqucular, qonun sizga hamroh programmasi Şinjan radio televiziyasining yangi taratqo apsi solushiting damas qadamda anglatiladi. Solushiting apsini tushirib anglashingizni tavsiya qilamiz. Men riyasatchi Qunduz Aytirdi.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü kanun sizga hamroh programımızga tuvanlik mazmunlarını o'rlashtirdik. Qonun xabarlari sayfamizda Urumchi shahri maktab sirtida tarbiyalash, xavf xatarning oldini olish eskartmasini e'lon qildi degan xabarlar diqqatlar bo'ldi.
1: Dilo va qonun sahifamizda tez to'y qilish, to'yliq talash tortishini keltirib chiqardi. Sochi murasa qilib talash tortishini to'xtatdi degan mavzuda dilo misoli so'zlab beramiz.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda kutinish, anglash Küzütüş, anlaş, soraş, halkılış bu mürasa işxanısının mahiyetlik halkılış tədbiri bağı digən məzmun diqqatlar boludu.
1: Yuxarqı məzmunlarını anlaş bilən birgə yenə dostlarımız arqaysı yol biləklərdən yol uçurları bəzənlər boludu. Bizim vişin numarımız ilə üçün mülazimətdə yeni Şinjan 1074 qoşvasanlar boludu.
0: Qeynəm sırosla əmdə diqqatlar bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təpsiliyi məzmunlarda bolsın.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık.
2: Dadu, Abdullah benden tüylükene bir içip vere. Sınırım ben mənzir, körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Sılkın.
2: Nimdigen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kısa ulaşı. Ayak bizim,
0: balam.
1: Gel kısa ulaşı, kutkızınla.
5: Ata analar vəqədən keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman o'zingga düşmən.
6: Balangizga kuyinsangiz, balangizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.
7: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla Şinjan radio televiziyasından 107.4 qatnaş sanat radiosundan bevosita anglatqan
8: Qanun sizge hamra programmasi.
7: Qanun sizge hamra programmamizni tirik va tirit tığlarını basarğa salğan tirit soda şirkiti alayida talap qılğan bu orınğa köpten köp rahmat etimiz. Onun başqa programmamiz Solutioning aptisida mas qadamda anlatılıdı. Dostlarımızın programmamizni Solutioning aptisida anışını qarşı alımız.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televiziyasining 174 hatlı sanat radiosining qonun sizga maraq programmasi bo'yicha anglash bardoq, yaqtirib anglaganingizga rahmat.
1: Programma riyosatchilari Daniyar Mahmud bilan Qunduz Aytirdik.
0: Navbatchi muharrir Ramila Ablamet.
1: Xayr xush.
0: Xayr xush.

0: بيجين وقتي ساعت 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.
3: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Her bir gününgizni mänilik ötküzüşni arzu kısınız, sizde çoğum hayatının güzel taraflarını his kılıdığan kalıp bolsun. Bu kalıp sizni hayatını tekimi söyüdüğan, adamlarga tekimi mehirban boludugan kişilerden kılıp yetiştirdi. En zor derecedeki kızgınlığınız arkalık, turmuş ve hayat musabınızni hakiki mänige ve ehmiyetge ege kılın. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızda yaktırıp anlayışınlarını karşı alınız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo apçisi Sılışı Tiyan'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızda Sılışı Tiyan apçisidimu anlayışınlarını karşı alınız. Bugün programımızda tövendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, işçila uyuşmuş sadası sahibimizdə ilgir keyin bolub, məmləkət boyunca pul muamili sepidə 1-may əmgək medalığa erişikçi. 2026-ci ili məmləkətlik 1-may əmgək

Dostlaşın bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan programımız katnaşkan barçınlığa köpten köp rahmet. Mikrofonun alda da Gülbostan, Abduqadir, Nöbetçi Muharir, Ramila, Ablamet.

Fikriden tatlı tebessüm balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısıdır.

0: bu programını tırt soda çekiş şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolulu. Ecdattın evlatkıcı işletiliğinimiz Varıs markalık sakal ağış.
2: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

Qadirlik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i bir qarab o'taylik. Xatiraning yo'l uchuri bo'lgan, ya'ni soy yo'li shimol-janub yo'nalishida avtomobillar sal ko'pgan Guanghui ko'rik tarafda debdi. Kavsarning yo'l uchuri qarsaq, Liyushan janubiy yo'li, Tibidashu yo'li taraflarida avtomobillar sal ko'p degan uchurgan, lekin cho'ng to'silish yo'qgan jimu. Undan boshqa ko'nglimni uchur bo'lgani, Qiziltog' yo'li avtomobillar ko'prak, lekin to'silish yo'q debdi. Rahmat. Yana uchurlarga davomli qarab o'taylik. Chongbao'nun uçuru bakken Chidaven tarafta avtomobilla köprek likin bek çoğun tosluş yok gen depto ha. Buldu dostlar tövendiki hava rayı uçurunu yetküzü deyli. Yani Xinjiang Uyghur Avtonom Rayonluq Metrologiya Stansi 2026 yili 7 ayının 15 günü saat 16'dan 7 minut ötkende yukarı temperaturdan kızguç seyrek agaklandırı signalının dereyizini yukarı temperaturdan kızıl agaklandırı signalı östürgen. Mülçer neşe 7 ayının 16 günü kündüzdün 7 ayının 23 günü kündüz gece. Yani Cenubi Xinjiang, Şarkı Xinjiang'da 7 ayının 25 günü gece. Cenubi Xinjiang Uymanlıqı, Turpan Şehri, Kumul Şehri ve Tianşan'ın şimali etkideki kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 Celsius'ya gradusdun. Bortala Oblastı'nın şarkı Tarbağıtay Vılayıtı'nın Cenubi, Karmay Şehri, Sancı Oblastı'nın Gərbi, Bayınğulun Oblastı'nın Cenubi, Turpan Şehri, Kumul Şehri qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda 45 Celsius'ya gradusdun. Turpan Şehri'nin kısmen caylarda 50 Celsius'ya gradusdun aşıdıkken. Bu da bir yani küçük etişini əskertdimiz. Yukarı temperaturluk, qızıl seyrek agaklandırı signalının dereyizini qızıl agaklandırı signalı östürgeli kuturunu dostlar yetküzdük. Sık ötüp kılıçdan aldığını ilişkinlani yan bir kitim tavsiye kılımız. Anlıqıcılarının uçuruğu yan bir karı teyliye. Galip Epe'ninin uçuru bakken, itbaq yolu avtomobilla köperek canım şimal yönüşte. Qarşı yönüş, ravan gen, deyip duğa. Buldu dostlar programımızı davamlıq dikkat qalış. Atrapanladık yol katnaş uçurlarını basanla buldu salonumuz XG1074 FM. Ondaq olsa suyumlu kiçik dostlar. Gülğunçılar programımızın davamlaştırımıza programımızın tırıt soda çelik şirketi Allah'ı talep kılgan. Əmdi məşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeleri sahibimizdə ziyan tatışını itqat təp bilgən boğay Lilian Çın boğumuzun hikayesini sözləp birimiz.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilik ege. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tez tamak boyumlarını külren ahlatçilik ege. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilik ege. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilik ege taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ilerleyelim.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesinidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidu. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kestik çırağını ötürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdu. 174 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdu ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ıxtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşlik kişilerden bolaylı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırsa.
2: Hem de anlaydığınızla Şincang Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyası Programı'sı.
1: Katnaş Liniyası.
3: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlık liftlik, güllük ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: yana bu yollarda tosuluş bar ma tarapdan mush yoldan maqmaq joqalla aylanıp mush yolunu tallamay mı manqılı bolsa manzilanlarga yetib baqılı bolsa başqa yolunu tallab tursanlar qoylı balan degan anlıqçı
1: manimo manimo alamat içimlikke
0: ay bu nim boldi nim boldi deyince energiya içimdigi degen şu biz elan qıvatqan açtınız mı asınız yeni bir koyğu bir seydaydıgan çıxdı mı

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bizi bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğice 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kraliyesiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Yollarımızda biz emre.

0: kandak bilirsiniz?
1: Olgaç bürüz yetimdi, yollarımız ravan.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Qadirdik anlıqçılar, mana joshqun naqshi muzika sadolari elikida kashlik yo'llaringizni biz amra programmamizni boshlab ketdik.
1: Shunda qavlug'ichilar barliq ishlaringlarning ko'ngildagidek bo'lishini, yo'llaringlarning ravon bo'lishini umid qilamiz.
0: Shunaq, balkim nurg'onlaringlar baldir ustun tushib, uylar qaytishsa brigatlangan bo'lishinglar mumkin. Va yoki turli shakllarda avtomobil edib ketayotgan bo'lishinglar mumkin. Va yoki uylarda radio chastotalarini 174 to'g'irlab, bizga hamroh bo'lish maqsadida radio anglayotgan bo'lishinglar mumkin. Shundaymi?
1: To'g'ri dedingiz, endi mush yo'lda ketayotgan anglovchilarimiz uchun yo'l uchurlari bak muhim, anglaymiz deb shunchalik taqazo bo'ludi. Unda bo'lsa albatta programmamizda anglatmoqchi bo'lgan uchurlarni aytdi, unumli foydalanib yo'l yurgaysizlar. To'g'ri tushuninglar degan mush hozir men mishaga keldim.
0: To'g'ri tushundim.
1: Men mishaga keldim bugun.
0: Unda bo'lsa bu yerga kelganingiz nihoyat yaxshi bo'pti. Uyga ketganda mishaga yaxshi.
1: Yo'q, men mushtaq yaga ko'chishga keldim demoqchi.
0: Yo'q, bo'ldi. Chunki mana 2-chi soatning 3-chi minuti boshlandi emasmi? Unda olgan ekan anglovchilarimiz nihoyat kan qo'zaq nihoyat apochan. Biz anglovchilarimizdan nurg'un xato uchurlarni kechirib to'g'irlab turib o'qiymiz
1: emasmi?
0: Shunday qadrlilik anglovchilar o'zaro mushunday kan qo'saqlik, apochanlik bilan bir-birimizga muomala qilib yo'llarimizni bexatar ko'ngillik davomlashtiraylik deydigan orzu umidlarimiz bor. Riyasatchi do'stlar, Mavlud Ibrohim.
1: Riyasatchi do'stlar, Zuhra Kerem.
0: Mana keldi. Xo'sh, anglovchilar sizlarni bir ozroq qoldi ahvol so'raydigan bo'lib qoldi. Qandaroq turibsizlar? Yaxshi turibsizlar? Ishlaringlar yaxshimi? Tafovutinglar yaxshi ketib boramdi? Ishdan yaxshi tushib oldinglarmi? Bugungi bir kun yaxshi ko'ngillik o'tkazib oldinglarmi? Deydigan mana shunaqa ko'ngil so'zlarimizni sizlarga bo'lgan bir xil so'rashqa to'lgan so'zlarimizni bildirish orqali programmamizni boshlab ketdikchimi?
1: To'g'ri, albatta mush ishdan tushgandiki xo'shallik ajoyib bir xo'shallik, hammamizda shu xil tuyg'u bo'ladi, bu rost gap. Amili ish ishdan tushdik deb qo'shib ketamiz.
0: Albatta.
1: Ana mush ishdan tushgandiki shu xo'shalliklarga programmamizdagi mazmunlar orqali, arliqlarda so'zlab berdigan ismimizga kelgan dialog yumurlar orqali, ba'zida yesamkamningki mush gap so'zlar orqali, ba'zida kobi mushukniki ancha mush vaqrashlar orqali degandek mushu ishdan tushgandan keyin qarg'an charchagan kayfiyatlarga bir xo'shalliklarni beg'ishligimiz bor.
0: To'g'ri. Unda bo'lsa Vision salonimiz XC 1074 FM sizlarga ana shunda xo'shallik to'lgan uchurlaringizni bizga yo'llasanglar tamoman bo'ladi. So'raydigan savollaringiz bor balkim. Yo'llarda qiyinchiliklarga uchrab qolsanglar birinchi bo'lib 174 qatnash san'at radiosini esonlog' qilishni unutmaysizlar.
1: Unda bo'lsa do'yinimizga kirib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Do'yinda bugun yana ham ishimiz shunchalik paqirab o'tiribdimiz.
0: Yo'q,
1: men bu paqirab atganim ichida. Sizni ham unda deb o'tirguch qoq chiqirib qo'ygim kelmayotdi men.
0: Bo'lsa qara. Men paqiraysiz, vaqiramiz.
1: Mayli, birimiz paqiraymiz, birimiz vaqiraymiz. Jaqamaymiz lekin bu yerda. Qani unda siz qag'ini do'yinga kirib ko'ringlar. Do'yin nomerimiz Shinjang 1074.
0: Shunda hozir do'yin bir modulatgan bir gap bu. Ey, o' deb Sen olsaydın anlıyorsunlar, ey değil İslam, ooo deyip oranlardan turup fıçırlarını verişti başlasana balıcı mı?
1: Abdikerim Lirik'in uçurdun başlayıp anlaydığın bulduk ha?
0: Makul şimdi akıl aile ya.
2: Son sayıda kızıl sağ ailenin dostlarımı bu yolları, kardeşimden köylü karşıları maşallah köylü.
1: Buldum akıl.
0: Gül Cemile. Riyasacı Mağolat İbrahim Zekre kız karşılığımız kaç boğandı bozumu? Менің оғылым бұйыл жұңға үмітен бәген бәк яқшы дегідек әмес. Қанында бәк яқшы дегідек әмес 531 апты. Сон әч күннің яғы шыбалының ғимбілі радионы жың кәпқанда ашмыды ма азыр ашты мана. Елі дүкенде, елі мәктепті дегідек оның. Вай, Гүл Жәмилә, бәк жүкір тәләбіні қойбамаңа өзіңізге.
1: Болды ем, балла қолу.
0: 531 деген мен номер, яқшы номер. Болды. Шкенш түркемдің мәктептерге ұлышыпты.
1: Тоғыра, арпесі.
0: Шында әмес мұ, бұл балының өзіңіздің мұ көңіліңізі арамы ең, балының мұ көңілі арамы ең. Вай, болды, бұның деген аш... Ishkinch turkimdagi to'liq o'tir maktablarga o'tib kelsa qolgan tirishchilik yani o'ziga bog'liq. Masalan 331 og'amiz qanday qiladigiz, 135 og'amiz qanday qiladi?
1: Shu.
0: Bizda biz bo'ldigan bo'lsak, bolalarimizni bo'ynimizga mindirib shunday
1: qilmoq. To'g'ri, ashta qiladi.
0: Dobazona olib turib degan, "Bolam 531 ol" de, deb degan.
1: Deylik sekinlay chiqib mikrofonni ibilib boshladi gap qilib.
0: Shunday qiladi. Yaqa-yaqa, hariqiz baliq besim qilmoq, demak 531 degan meningchi yaxshi nomerlar bu.
1: Mushu abay degandek ikkinchi turkimningki to'liq o'tirishi bo'ldi. Ulashdi to'liq o'tir maktab kirdi. Qog'ini o'zining tirishchiligi bilan yana bir yaxshi oliy maktablar uchun tirishib ketdi.
0: Shu. Bir bola aba 136 tapdimi desa, "Opsi, uy, mening qon besimim tuban go'di" degan. Bu 531 ge yaxşı nömr bu.
1: Yaxşı.
0: Ay qoyan asın. Neç günning yağı muş iş üçün köngünüzni bızıp jigen bolsaňyz näsa neç gün wagtyňyz bekar sırap qıpsız.
1: Toğra, onuňdan başga tek onuňda mı qoqunuşlary bar? Mesela bir bal jügirip kilip neç nömr dedi? Lekin bir nömrin dedi go men.
0: Qanja nömr degen bu dedi?
1: Bir 87 nömrinin gipin
0: qan. Ha, toğra, toğra.
1: Jügirip kirip apsyg dedi.
0: Opa!
1: Oy bala, nimanjla waqraydygan mı? Nimi qoşup ketdi?
0: Netijem çıktı.
1: Netijem çıktı de.
0: Ey
1: neç nömr apsa bir dapaqa?
0: 87 tapdı mı?
1: Uyay bala, nimi deydi qansa? Ey sen de ilgirle zor go.
0: Şundaq.
1: Ey burun 60 qım ulaşanmaydın.
0: Hazır.
1: Atalajığını versin şunda uyulup gittim ben.
0: Bana 87 aldım.
1: Mama yüzümde yoru kıldıgan buldun cenin balam digine kays. Kays pendin aldın şu 87'ni.
0: Matematika.
1: Ha.
0: Edebiyat.
1: Tuttu matematika dedin.
0: Evet matematika şu.
1: Buldu go. Yapışı go matematika da 87 dedin. Vay balam, cinim balam, uş beşimde eğilip, uş mehlet uyaktım, bu yak seni kötürüp yürsem bulam o balam.
0: Ya anda kıma apa,
1: cinim balam, 87 uşum, mey madi madi gidi, manda eğilisin asan emez, olmak balam, ben seni tuğup, hazır çoğun kılıp, okutup, mey muş numarını közem köyemegen balam. Oy, adıgımını çıkırdıgan da kılsa acıma sen.
0: Şunda, şunda, adıgımını çıkırdı.
1: Okutkınım, razı kılıgan okşaysa sen, bugün
0: menin. Çıkırdı mı adıgımını?
1: Jüre aşu mälim mäl söyrep jürüp seni men bir toğlay balam.
0: Bir sat turam ki.
1: Nemiş qa?
0: Uqmayım.
1: İman uqmayım ede ketken. İman onda mı deyme?
0: Onda qaldım.
1: Ey şu matematikini 87 aldın qo? Ha. Jimmy be emas.
0: Jimmy be şu.
1: Ay ne daqıldı qandı balam.
0: Matematik.
1: Balam ras gaqıl.
0: Ras matematik. İman
1: qan besimlerim özgirip atdı balam onda qımı?
0: Opa hammisi de qoşqan 87 tapdı.
1: İman.
0: Yetip endin.
1: Yetip endin kuşkan 87. Ve çıka ey sen kim o sen?
0: Onda deme o kim o desin bu?

0: Ele tohta mai segil almayıp mang dedi. Bunu şu aş aptı biz kalonu garı sıksanız olam ki anı koçumuz ya. Ben avuçlarım ne kıyamet anlamı da pışarı lak etti demez mi?
1: Buldu onda kısa ilan anlap onu diken kayıt kilerimiz.
0: Şimdi akılımız anı avatkan anla yollarınızda biz hemra programımız.
2: Yettinci ayının 30-cı gününden 8-cı ayının 3-cü günü geçe 26-cı nöbetlik Şincan Halkıra Avtomobil Sanayi Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzledi. Garbi Şimal Rayonu organ tarafının bir derecelik Bayraktar Avtomobil Körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık avtomobil tipi nak meydanı cem boludu.
3: Avtomobil seti alganda hükümetten mahsus yardım buludun bahraman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobiller kartılgan itibar beri salmaqı aşırıladı. 949 katnaş radyosu ve 174 katnaş sanat radyosunun programları katnaşsanız, avtomobil körgezmesinin biletine haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillerini tövən bahadi seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgezmesi kilin.
2: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında neçə minutlı kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdır çəkinir. Bu vaxtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Ners kereklerine tartışmasın, bir orunda turup kalmasın, menzir ayılarını tamaşa kılış için toktap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatya hürmet kılgandıla, andın aman isen öyge kaytkılı bulundu. Yolda avtomobil haydap gidi vatkan. Şehir terakkiyatıdaki her bir özgürüşlerini baştın keçir vatkan. Katnaş çırığı aldıdı saklap durgan vaktinizde 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun yıkımlık avazla bilen sizge her vakit hemra boludu kallığını unutup kalma.

0: yollarınızda.
1: Biz hemrah.
0: Biz hemrah. Ey kadirlik anlıkçılar, sizler kaysi yol bileklerde getu atışlar. Kaysi yol bilekleri tırığı programımızda uçur bağım sağlamı. Yaktırıp anlığa atışlar. Radyovation salonumuzu iç anladı. Bizge bu hafta uçurlarını berişti başlayıp git anlığa.
1: Onun başka yana da oyunumuzu kırıp bir vas gözüşümüzü görüşenlerine mem karşılığımızda oyun numarımız Şincan 1074.
0: Kadirlik anlıkçılar, Optimobil klubu faaliyetimizde her gün sizlerge ızcıl tavsiye kıldığımız
1: Namı kulaktan kulağı yetken
0: Kulunuzu ticaydıgan
1: İsil Abdul Molli Gırın Abdulri
0: Bir kuysanla Öz anlamamışın da Alıkı sözlerden alıp getisler Acayip İsil Abdul kendi Cay caylada seti oraları ba Abdul almıştırmak için basanla Abdul mobilanlığa Molli Gırın Abdullarını Bir almıştırıp sınav yakınlar Telefon 13-5-9-75-75
1: Şincan'daki en esil temizleş faaliyeti de sizlerge tavsiye kıladığınımız
0: Sertem,
1: Kırıran, Kaligüşi, Ügür Hamisi
0: Hakiki nöyrümün işçeyi çö Hakiki tembilen işçeyi çö Rocamı, Hamburg bölgesi, Toku paçaklarını yiyeyi çö Sertem, Kırıran, Kaligüşi, Ügür Hamisi'nin Cay caylardaki dükkanlarına merhamet

0: 10 sekund hıyorum dostum, evet ama ne. Meş meş meş. Pusul oynamış.
1: Özünü tatamış.

0: Bu menhuacı diyen kim bakar diyen de şov ay Jolin Hom bakar. Menhuacı bek tosal de kuruluş kılı sebebi din abdumabilla. İğir tosulup gitti.
1: Hey, ameliyat aşı yolladı tosul vatsılar ne çükün buldu yine aşağıladı mandınladı.
0: La o nadir ya zon diyen amal yok ya şu yerden kırmızı.
1: Şu yerden kırmızı. Sen idarın aldın beni birden saklap duğan bosa. Anılıkın başına bir akur besikka vakti de anılıkın ketken bosu mu? Bunda bu ketmeydi de.
0: Pul tep atkan diken tik uçardan birini alsanız oldu. Yeni kere tik uçardı.
1: Oldu
0: Bana gango balan var. Ben bu bağmış gücü de şunda iğir tosaldık dedi. Bunun da asa şu gücü tosaldık Allah. Usul oynayıp evet anlamışsınız.

0: Ha, maşında tostup kalan yol bileklerindeki anı koçula hazırak olsun mu? Keyfiyat anla yakışılınıp kalan edip oyulduk. Uuu.
1: Mana.
0: Burası evet tuttu
1: bu. Mana. Biz de onu akşamız koyunu mu hapsız?
0: Şurada mı?
1: Adire.
0: Şurada da. Oy, akay bu. Bu bir çıdımaslık bu, kep kızı.
1: Biz de koyup egen akşamız koyunu ettiniz.
0: Siz bu... Eken aşağıda. Asapkı pıl yürüp... Navay karganı kışkırsız bu. Ay. Sen candıl bak iyicilik etsiz mi oynayıp gitken akşamım siz?
2: Dungar hangi kaçtığımı yeni tutuldum da.
0: Ya bu keşte fakat amal yok
1: bende. Şu he, ma vakitlerde. Yani iz...
3: Ha, 70 yaşın üstünde olsa, 75 yaşın kısı olsa.
0: 270.
3: Bravo, ağıl bulantı bu onun.
0: Kaç yaşındınız?
1: 70 yaş bozucu ama şu iktidar sınıfıdan ötüşünüz gerek. Şunodun ötkendinkin, anandinkin bravo ilişki bulducu mu?
0: Şunda. Üç iktidar sınıfı bu. Bu da açtığında ötüşünüz devamlı asanız bu olacak mı?
4: Beijing vakti saat 20.
5: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
6: Toruş Şiltıvatkanı kayıt olsa işçiniz pişamdı.
7: 21 yuanga atgan çay setib olib ichishga qo'sqingiz og'rimdi.
6: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjiang telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. Ichimlikni xohlagan ichib, to'g'ri ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjiang telegrafining tijorat solig'i berib bijiring.
8: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boldu.
9: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahadə setib elişini oylısınız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.
10: Anlava atkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Şunda kaderlik ağın uçula yollarınızda biz hemra programımızı da yana devamlaştırırız. He? Sencen dilpek köyçülü gideydi o işkili. Mış bir izleti tüt. Ben sana avaz alanı alsam keyfiyatım. Şunu da yakışıp kaldı. Bek yaktırmadım. Demek ağın ağın uçularımız mı? Radyo çastosunu bir izleti tüt tutuklam. Kudu muşu öyçülük okşaşa. Yakış keyfiyatlılık da yolların devamlaştırışını mutkalımız.
1: Risalat hazır mı Don Arxan diken ha bu yollarda Don Arxan'ın yollarda yağmur yağvatıdı. Bugün yağmur var mı ki Ürümçü'de edip yağvatıdı dediğiniz Don Arxan Ürümçü'ye tevâk o ne şu
0: yağmur kan bursa. Dikin ötünü günde bir eplik avarayda az dolu bir ötkinç yağmur var diken.
1: Bugün kündüzde mi şunda diken hem de karaganma kündüzdeki ma kündüzde ilan kığınımız boyunca ama kündüzge tevâk yağvatka okşaydı ha ötkinç yağmur.
0: Muhtar efendim Ürümçü asmanın şimal tarafı uçuk canıp tarafı sel tutu. Sımsım yağmurda karlıgaçtan pes şadıman uçuşları bırakılı huzur edip. Karaga toslup kalan öl böleklerdi mi karlıgaçlarını küzdüp.
1: Şu an?
0: Karlıgaçların kanaati de.
1: Karlıgaç kara bulur kanaati ala.
0: Siz mi untik ettiniz
1: lan? Ne untik ettim ben. O kaşla hazır ne edip.
0: Mesela menzanlığını adette kızların tasvirliğe baktı da. Menzi onarının işte kızıl deydi. Şunda ko. Levri Gülastek, utluk deydiğin bir tasvirler.
1: Kırpıkları, uhyadek.
0: Vay, o işlerini tasvirleşke.
1: Resmi.
0: Moşu, kuş, miyü, çive. İşte mi kamap, dedi, olmanın kıkık mı okuştuduğun
1: tılsan. Ayvın atlanma bak. Ayvın atlanma bak, kiyiknin közüge okşar.
0: Kiyiknin közüge okşaydı.
1: Anan dinkin, kuzununki, nimsidek.
0: Cinesle var. Cinesdek levleri deydiğin tılsan. Muş yaz koçulağımı değil mi? Dehşet okşitip piken de.
1: Saçlarını obdan küzdüp de hocam. Oh yağlarını mı obdan küzetken bugün? Kırpiklerimiz oh ya bulup aşu. Kalıplarına tegip diyen.
0: Onduk bir tasvırla batış. Yani kağını anlık ısla insanlar kendin bu iş tasvırla ama biz sal aldırıp şulap kaldık.
1: Sıla hem de mesela burun ilik aşta dep ilik okşitip şeylik bunda keltürüş ceryalarınla bağlı aşta dep oh ye dep bunda ilik kılmediyilep. Şulan esli sanlalı buludu.
0: Doğru. Bekir deydi miş. Bu yegi kemmansız, toslup kitersiz, nurluk yollada. Şuraya gongçan, kara toşak geldikin dedi. Ama yeg geliş için hayli bir oyluş gelsenler bulduk acaba. Nurgun taksi şoförleri şu toslup şeye varamayan kalkışaydı.
1: Şu, Merziye Yunus mu deydi, silahın idarına aldıdı toslup turganda koydun la o usul muzeksini. Emdi bir oynaydıysam, Оң сол yoldun машин лыққыда хижил оқ қалдым деп.
0: Бопты. Қызламыздан хижил жанымыз жан болған оңа яхшы. Эй, біз әрлер нем деген бечара ба? Нем бечара ой, сен жан дилпак көйчілігі. Сіз өзіңіз бечара есаплатамсыз? Э? Есаплама, сізді
1: оқшытуға еріміз жоқ ке демекші де?
0: Тағлақ оқшытумыз сізді. Бағлақ оқшытумыз ғой әрлерні.
1: Қаддыңланы тақ оқшытумыз.
0: Тағлы бол қарғайлақ оқшытумыз ғой. Неме қызы кішкене класслаға оқшап таймын. Gılasını talaşsanız bulam da, hiç togaşını talaşsanız bulam da. He?
1: İş kılıp.
0: Oldu talaşma ama kargaydak.
1: Teselli bir vatsız da.
0: Kargaydak dadam

0: Onun aldı tosluk gitti deydi cuma rahmet. Andı bir uçurlan yetkizeyli mağusla katnaş kaydısı ki onda rayı kınmaydı, manda rayı kınmaydı. Katnaş sakçılarımız bir tertip sase de katnaş sakçılarımız mı tertip salga vakitleri buludu. Ma yakın vakitlerden bir an katnaş sakçılarımız ne mi kaldıra açtı sana? Ürümçi katnaş başkuruş tarmakları yaz pesildeki keçilik teşvik terbiye aldığını iliş bir tutaş hareketinin merkezli kanatıya durdu. Bunun kandak işler, kandak hizmetler işlerinde dikkat kılalım. Muhbirinin 7. 14. günü Ürüm Şehirli Gungan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırıdının ilgilişçe yaz besildeki keçilik yol katnaş bir xatarlıki müdafiye liniyasını müstakemleş için 7. 13. günden başlayıp Ürümçi Şehirli Katnaş Başkuruş Tarmakları bütün şehir dairesinde yaz besildeki keçilik katnaş bir xatarlıki teşvik, terbiye aldığını iliş məxsus bir tutaş hareketini başlayıp hepte ahirdeki 3 günde türlü katnaş kanununa xilof qilmişlardan jami 60 mingni tekshirib bir taraf qilgan.
1: 7-ayning 13-kunchi kuni kech soat 23:20 da Ürümçi shahri Gajago g'arbiy yo'lining Niaochaojin yo'l bo'ligida vazifa ijro qilayotgan qatnash saqchilari avtomobil egalaridan qonunga xilof qilmishlarni vaqtida tuzitib, o'z oldiga o'rnatib olgan avtomobil chiroqlarini naq maydonda elib etishni talab qildi. Ürümçi şehirli Gungan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırdı, Şimigo Rayılıq Çoğun Atırdı'nın ve Xulyan Tavalik Rayuni Otur Atırdı'nın Çöncüpün mündaq dedi. Bu kıtımkı hareketi biz harak içip, ya ki mesalette abdumobil aydış. Abdumobilinin tızımlanğandaki kurulmasını halıqancı özgertiş. Toksikili taydigende bihatarlık kalpıqı kiymeslik. Belgili mi boyunca yol yürmeslik. Avtomobilin bexatarlik əsləhləri toluq əməs turub, əydəb yolğa çıxış. İğir tipdiki yük avtomobillərğa normadan artıq yük besişdək qanunğa xilaf qılmışlarını təşürüb qolğa düşürdük.
0: İgilinizce yaz pəsildeki keçilik təşviq tərbiyə aldın eliş bir tutaş hərkəti 7-ci aydın 10-ci ayının 30-lırıqçı davamlısından bulub, bana vaxtı biraz uzun kənə. Ürümçi şəhərli qoğan idarısı Qatnaş Başquruş Tarmaq Atırtı təşviq tərbiyə çoğun atırtının siyasi itəkçisi Wang Chi mındaq dedi. Hepte ahırda biz cemi 60 min kanunu xilaf kılmışını tekşir bir taraf kıldık. Bunun için de Nekmeydan'da kanunu xilaf kılmışı 19 min bulup, bu arak içip avtomobil heydeşki dair 31 kanunu xilaf kılmış. Normadan artık adam selişki dair 6 kanunu xilaf kılmış ve çarçap avtomobil heydeşki dair 9 kanunu xilaf kılmış da öz çıkalıdır. Yaz pesliki keçilik teşvik terbiye aldın eliş bir tutaş hareketi 7. ayının 13 günü başlayıp 10. ayının 30'lılırıcı devamlaşıdır. Bu yazlık tatil, sayahat pesli, 9. aydaki okuş başlaş mezgili, yani dehkançılıkla aldıraş mezgilini özü çıkalıdı. Biz toksikilt edeşki dair kanunga xilap kılmış, avtomobilini gakırt payda besleşiş, normadan artık adam seliş ve yük besiş, kızıl çırakını bösüp ötüş, arak içip avtomobil edeş katarlı kanunga xilap kılmışlarını nuhtılık tekşürüp bir taraf kılmış. Katnaş kanunga xilap kılmışlarını tekşürüp bir amay, yani köpçülüklerin sefer bir xatarlığı kapalat kılmış. Yaz pesildeki bu keçilik teşvik terbiye aldığını eliş bir tutaş hareketi arkalık şehir ahallerine tınıç ravan yol yürüyüş muhiti yaratıp verimiz. Hem de bir kanunu kılap pekanla. Hem de bir normadan artık adam sep meyip pekanla. Hem de bir arak içip çıkıp avtomobil ayda pekanla. Bana bir hep işte 60 min. Peki 10. ayının ahırı gıca. Şunun için hazırdan başlayıp kandak kılımız. Özümüzden hareketi geçip koyumuz. Naite edeplik, medeni avtomobil haydashni mashq qilamiz. Shuning bilan bir yaxshi odatni 21 kun takrorlasak, o'zimizning odatiga aylanib ketadi. Yaxshi odatimizga aylanib ketadi, shundaymi? Shunaqa bo'laylik hammamiz.
1: Mushu gaplarni deb tursak, mana Gulining uchori qarsak, Yujinga yo'lda bir qashqa Peugeot mashina choza isib minibdi deb uchori yollabdi.
0: Chaqirib yana 2 kishini besib qo'yinglar, qatdan saqchilarimiz takshirayotibdi ayada debchi. Xuanghe yo'li Zhongyi doktorxonasi oldiga yo'lladi mashina bakka bazroq to'silishpa deydi mana.
1: Yani ninja.
2: Biz yakın ikot yolu şöyle, hotten birim işkin iki kısmı okşidi ya. Zıt kırı maşına. Bu kısmı okşidi.
1: Buldu.
0: Gülmira resmi cümü de, ne mi resmi cümü de koydunuz? Taz düşenmedik ki bu şorunuz. Hem de körüp de resmi cümü de.
1: Bay yigit. Şaşigo körük astı derep toslup gitti. Balamdan soraydı sem tek hem de bir yaş kırdı. Bunun cevap belki de emes isem ka demek çıkan da.
3: Ve onda olsa yani 5 yıl saklandı. Sizden mi bir mücülünüz toşap kala ve.
0: Rast sorsanız depreme, eğer saz kısanız depreme mi deyicim ha isem kem.
1: Şu.
0: Salam bir izet ete diyalog şöyle altın kümeşiyle daha bazı ayılmış ki maşallah köpteydi. Abi doğa rahmat.
1: Ne biçim ha bu. Ma sizin şiirinizi ki ayalınızın sizi ki deydi kan me deyilir mu ya ki. Ben kumuş erilerini lan köz aldım bu kelte edin ma bu ihbadleşledin.
0: Sen de rahmat.
1: Айка яйы ке кыптыгу.
4: Жанко, ямгыр ягыш башылды.
1: Кохман, кохман, айка яйы, кохман, ямгыр ягыту, токтайду, язын ямгыр ишин болмайду.
0: Агызыңызды чын жумбасыңызла. Ишиңизге тегмейди ямгырлар. Канда Ахметжан чузу.
2: Нәлүпкә мичин хан алло. Киңдә торган өтәрмиш, бизә катыс карапманга юлны кимен. Ике машина турып икән.
0: Турып торасыз.
2: Торам я. Оке, сусынайлы. Bir katayon, kulak tosattım ağlı.
0: Hey. Buldu, iyi adı çok kırık mı? Onun üstü gelip ki Amivi abdubusla tırdığa yol bilektik yemez mi? Buldu, özünün tatılıp, sürekli tatılıp oğunu iskılamaydı bula. Hmm. Bu da yanında bir ütep gittim de tılığınızı çıkarıp kalın, iyi yakıpça.
1: Ya bunun da iş gözünüzü mü de tek edin, daha kıpoysanız mı buldu?
0: Aynen kısanız oldu hemen.
1: Tatıp çöğüm de söz yapayım.
0: İş gözünden de kıpoysanız oldu. Korktuk acayi, küçük olanı kanda bozaklısı lan. Yalnız tılığınız kağıt çaplamalı mı? Kıpoyun. Kağın özü bile de artık önce mi?
1: Şu. Yani Mevlüt Mevlüt Malim demir yapken de ablat koddan taksiyle içip şüptü.
0: Könep kaptık ya. Cenim İhsan baba rast samimi sordum ben dedi. Ve onda olsa ben de birey.
1: Yüzün ha?
0: Bir müçel digen 12 yıl buludu belem. Mavu bir müçel 12 yıl buludu de.
1: 11 yıl dinkin balınız 13 yıl kildike bir yaş kırp oğan bolsa cümo mu? Mişte işle.
0: Ey, balanız kaçan tuğulgan?
1: Nemi jildi?
0: Nemi jillik. Demek,
1: bultır jilan. Şu
0: jildin, yani bir jilgi çıboğun aralıkta bir müçel deyimiz de.
1: Haa, şu. Jilan yelken de balı sen.
0: Jilan yeli olsa, yani bir jilan kısıkıp yaygı çoğu aralıkta.
1: Kıştı
0: kuyuk. Kıştı
1: kuyuk. Doğru arası açtık. Yok bir kuşladık, bir kız nemi kulda avaz çıkırdı, bir kulda tülünü çıkırıp kısık kulda burasılam. Ben köygen nek.
0: Oturduk da bir tılımız oğumsa çıkarıp
1: öğretmek için.
4: Ma, Mehmet Gözükkan'ın aldı ya. Şimkulu Karamanlı'a yürüyüşte kızıl sırası maşınla çıksın ha. Mehmet Mali'yim.
0: Ama bana ablet koten taksiyi anladınız ha.
1: Ma, Eko yayım kancı bir buhadım çıkandı manda da be.
0: Raz. Demesi melek ayarlarını çaraylık yasandırıp eynek yok, uygusu olup koyan da
1: kanda. Onun dek azap yok, azap iş yok ey.
0: Eko yayım bayam diyem ay. Anda boldu da tomu tomuları içilip etti de.
1: Kıravan.
2: Şunki tuğurtsan bitsen mi tuğurtsan de.
0: Nemine?
1: Kim o?
2: Kıravan da anladın da katılak etti.
1: Nemine? Nemine?
0: Kıravan.
1: Kıravan.
0: Hatizan, hatizan siz amal olsa bulam da hatiyasanız. Şu. Şunan asasen biz şu anca bireyle ya.
1: Ma o Huyjan Jongsin tarafki Uye Guangchang atrapetki yollarda katnasal köp biraz tosuluş bağdaydı muhtar.
0: Yani bir uçurunu yetkizeyle. Әнді мауы көрілдің үрімчіге қатнайдыған, бәзілі аптымобылайда кетіп барымызсын, дақ ма? Әнді бәзілі ма көч аптыбыс, неме көч аптыбыс деймін, аптыбыс арқылық басақ болуды. Көрілдің үрімчіге қатнайдыған Тияншан аптыбысының қатнаш қетім саны көп айтылды. Алайды бағалық билет төвен болғанда, Allah'ıydı bağlık bilet ha. Tövbe boğanda 56 yön. Demek 56 yön bilen korulduğun ürümçükü para alayız dengen gap.
1: Benim de yakışayım ana.
0: Hani ürümçü de mi koruluk şundak ki? Yaptıncanın 13 günü başlayıp korulduğun ürümçükü verip gelip katnaydıgan Tianshan abdubusundan katnaş kıtımsani zor derecede aşırıldı. Şunun bile bir vakitte tordaki çekik miktardaki alayıydı bağlık bilet katarlık elgi nebiyat küzüş tedbirleri yol koyulup yolcuların seferge çıkış ihtiyacı yanımı kandırıldı.
1: Bu qetimqi tanışaştın kiyin korla ürümçe leniyesi de her gün qatnaydıgan növetçi abdobusani ilgirki 10'dan hazır 18'dan 20'ci köpeytilip növetçi abdobusunun yolga çıkış vaqt aralığı 1 saatte 1 qetim qatnaştın 20 saatte 1 qetim qatnaşqa zışlaştırıldı. Qatnaş vaqti saat 8:30'dan 20'ci bulup bütün günlük asasıq səpərge çıkış vaqt bölükünü qapladı. Bunun başqa Tianshan abdobusi her bir yolucunu haqsız addi tamaq bilan təminlaydı. 56 yuanlik alaydı bağlıq biletini setib alğan yolcular bunundan oxşaşlı bəhrəmən bola alaydı.
0: Mana burun 10 avtobus qatnısı hazır 18-dən 20-yə çatdı. Qaçanlı basaq avtobus var deyin gətdi. Endi belə setibilish cəhətdə yolcular tor sırtı və tordu setibilishin ibarət iki xil usulunu tanlısı boladı. Тор сыртыда Ең шәр есі, Жинсанжау, Вокзал, Ықтисад техники тараққият райондыки төрт белесі.

0: نقطة بلاسي تباغلي بولدو برسما ينشا يسيدة جين سنجو وغزال اقتصاد تخنيكي تراقية درايندكي تت بلاسي تنقطة بلاسي تباغلي بولدو اصل باسي هر بر اصل باسي بر آدم 86 يون توردا ويشن آموي سبسي شنجان يول ترانسپورتي و شنشجو يولوچي توشش ابتوبوس بيكتي ابتس ارقلق aldım بلاسي تباغلي بولدو Her bir növbetçi avtobusta çeklik miktarda 10 alahide bağlık bilet edildi. Bununla en tüven boğanda 56 yuan getirdi. Demek esli bahsi 86 yuan. Her bir növbetçi avtobusta 10 alahide bağlık bilet tesis kılınıbdı. Cuma anlıyorsunuz.
1: Terleyinler bu kasa şu alahide bağlık bilet silahının buldu deyin gepte şu.
0: Onu ağandıkın o haksız adi tamak olan mı temelliydik ha?
1: Yaxşı ki, həm də tordun situasiyası anlamı, yaqınmasın, belə setiş orularının situasiyası anlamı qolaylıq ki,
0: hə? Şunda, yəb, tonulla, qarab, maşinin özü anlayıdım gəndik. Xiyal sürüb.
1: İyir əsə, pək pəzə aşı işə.
0: Şu.
1: Rəz. Yəni, vaqt bağı, hə?
0: Ba, yetidir.
1: Əmsə, bir qanç uçurlanımı anlayılı. Abdurim, kamu gəqibdik ki?
0: Məli.
2: Şanghay yolu, Sıçvan yolu, Kambon yolu, Mangayın üstüne maçını çok tostunu şeye kadar karşı sıralım.
1: Oldu.
0: Muhtardaydı Hüycan, Vüye, Guangchang atırabildik yıllarda katnaş selki. Biraz tostlu iş bağdaydı hocam.
1: Yani Mehmet Niyaz.
3: Benim şu radyo
0: Ha?
3: Çok kışık olan borsalarından
1: bir... Koşuldunuz.
0: Kıtıldınız. Kızgın karşılığımız Mehmet Niyoz. Biz katanmayız, özünüz katılattınız.
1: Koşuldunuz.
0: Uçur
1: bir muş bu içe.
0: Yukarı avazda inek kılıp uçur verseniz bu olur da bizden paranız alaysız.
1: Yer sarıydı yanlı uçumuz. Şimkua Cenubi Yuli oğlu bana aldıdım aşım. Bekçik de uçur yollaptı.
0: Buldum. Evet bir dostumuz bir maşını sürekli tatıp evet koyup siz nimbal deyip aşkılam siz. Ya maşın közünüz uçtu mu? Ya ki ne mi sebeptin? Sizden bu sırat küçüğünüzden çöndürüşünü tezine evet edin hocam. Gülü, siz ne demek ki bir yerde?
1: Aşkınlarının bir maşını gidip demek köy günü alanı. Bu demek ki o ne malıkı ne midin tonlukten beşin çıkardı edip de abayıkı alın hocamız. Yeni bir alın hocamız.
0: Koyu tana gülü ile
1: küçüğünüzü. Şükür üçündeki.
0: Şükür üçündeki mi ki? Tonlukten beşin çıkardı açılarını paşkıpsilerdi. Koyu tana hem de. Edip koyun hem de.
1: Şu.
0: Biz tolu depma ikizimizin bir kavet terisi kalpikimi soyulab.
1: Biraz.
0: Tas kılıp atar azdırma kalpikini yoğun kılıp ağılı çö.
1: Ay kıyayı.
2: Yardım da o kanitör nevut nalem. Yedin gey. Hoş yumuş travan kezman.
1: Buldu.
0: Bana yeni bir dostumuz mı süretlik haber yollab. Bir veyme içindeki körük üstüge çıkıp ağalık dek. Daha onunla paş kıptı. Bunda paşkalışla bek çöküp git bari gep anılmayı atırıq o bula ha.
1: Şu.
0: Prensiki sürkülüp azıraq ziyan tatka vaxtın anın kendi gep anlaydıqan bop gitti. Xep. Mandaq çaplısı bulam da belgeli mi xilap mı dedi. 71 senli eşip gitmesi bulu da cuma. GTN digen dostumuz ma o aptomobilinin ki bir trap işiginin ki 71 senlini eşip gitmesi bulu da.
1: Yani yol bas can.
2: Ocudan yol havri. Geliye derya yolları bırak kusa. Mesela yaman cık görüktü. Görüp cıkırı kutlarımız.
1: Buldu.
0: He mağanlı kutumuz bende kıptı. Şin A 0 69 CG. Balısından 5'in çıkırı baptı ki. Tokura derizini çürüp koydum avaz 0'lı kılıkta. Şin içi ne? Şin A 0 69 CG. Balanızdan törükünü, balanızdan...
1: Beşini.
0: Beşini tünlükten çıkamağın bir hatarlı koptu cuma. Derhal kırgızına bir iğir akıvat kep çıksa ahırı bir hatarlı koptu cuma.
4: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile Allah'a 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
5: Allah'a batkınınla. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anlatılıp atan yollarınızdı biz hemra programımızı. Yollarınızdı biz hemra programımızı.
0: Hasiyattaydım ben maşin seti bile yap.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılamız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 15. günü, çarşamba.
2: Aval havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçirin ert kündüz gece, Şimali Şincan'ın gərbi ve şimalıdaki Tağlıq rayon, Şeyhənzi şəhrinin cənubidaki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrindeki Tağlıq rayon, Sancı oblasti, Qəşqar vilayətinin cənubidaki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastidaki Tağlıq rayon, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhrindeki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçeden ert gündüz geçe hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Tövən temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 35 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
1: 6 numaraylıq partiya komiteti, daimi komiteti kengaytilgən yığın açdı. Yığında partiya mərkizi komitetinin maşin rüyini bertaraf qilish kararını qat'i himaye qilish oturuğu qoyuldu.
2: Avtonom rayonun yezlardaki su bilen təminle süptini özdürüş hizmeti tez alğı sürülmekte. Bu yılın ahırada Avtonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaştırış nisbetini 99.144%'ke yetküzüş mülcərlendi.
1: Bu yıl Şincan'ın yeşil tok soda miktarı 17 milyard kilovat saatlik ötkeldin ötüp, umumi miktarı bultırkı bütün yıllık soda kölümünün 2 əssisi doğru geldi.
2: Bu yılın aldınki yerimada Ürümçi Poşta rayonu merkezi cemi 63.386.000 parça poşta yollanmasını bertaraf kıldı. Buna da Şincan'da evzel yez iyilik məhsulatlarını yetküzüş ihtiyacının zor derecede aşkallıqı gevdelendi.
1: Yazlıq tətillik yolucu toş məzgili de Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti əm aviyasiya şirketleri yolucularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küş bilen kapalet kıldı.
2: 2026 yıllık turpan, üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyeti başlanıp, nek meydanda 107 bin tonna üzüm setiş zakazı imzalandı.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti, tünögün kengaytilgen yığın ecip, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin maşin rüyge partiyadın qoğlaş, xizmettin heydeş cazası beriş kararını uxturdu. Yığınğa katnaşkan yoldaşla birdek partiya Merkezi Komitetinin kararını qat'i himaye qıldığalıqını bildirdi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riya seçilik kıldı. Yığında munular körüstildi. Partiya Merkezi Komitetinin Maşın Rüyü'nün intizamğa, kanunğa eğir xilaplıq qiliş delosini qattıq tekşürüp bir tərəf qilişi, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin partiyani umum yüzlük qattıq idari qilişini uzaqça boşaşmay olğı sürüş küşlük iradısını namayan qilip, partiyamızın çiriklikke qarşı duruşta çeklengen rayon bolmaslıq, toluq qatlaş, qılça yol qoymaslıqdak roşan pozisiyasını toluq eks ettirip, çiriklikke karıştırış körşini bir dakik mu toxtutup koymaslıq. Ona da yerim kadem mu çekinmeslik. İradadan kaytmay, ahırgıca davamlaştırıştak küşlük signalini toluq tarqatdı. Bütün Avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrlar, işkini tikleştiğinin el kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, töt anı küçeytip, töt şençini çıngıtıp, işkini koğdaşını işe aşırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp, izcillaştırıp, ideyası ve herkidini partiya merkezi komitetinin kararı boyunca hakiki birliki keltürüp, maşın rüyünün intizamğa, kanunğa eğir xilaplıq kılış delosudun çoğunkur savaq elip, delo arqılıq ibret eliş, delo arqılıq intizamını aydınlaştırış, delo arqılıq tüzeşke türtkü boluş hizmetini puxta yaxşı işlep, Maşın rüyünün nacar təsirini qat'i tügedip, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar kılışını teyxmü yuqru ölçem, teyxmü əməli tədbir arqılıq alğı sürüp, Cunha milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman yılaşqan Şincan kuruşını küşlük siyasi kapalatka iyi kılışı gerek. Yığında bunlar təkiləndi. Bayraq texmu roşan halda partiyanın siyasi kuruluşunu küçəydib, partiyaya sadıq buluşdak siyasi xislətini qət'i saxlaş. Partiyaya mutlaq sadıq buluşunu başdan axır baş orunğa qoyub, Xi Jinping yeni dəvir cunguca sosializm ideyasını çoğunquru öginib, inçgə özləşdürüb, puxta əməliləşdürüb, qaya etiqatını müstəhkəmləşini ömürlük tema qılıb, daim öginib. Daim çeniqib, küşlük partiya velikini özüksiz çeniqdurub, partiyanın siyasi intizami və siyasi qaydısını yenimu çıngıdıb, siyasi nazar

sicil küçeytip siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prensip, siyasi yolda, Xi Jinping yadrolukdaki partiya merkezi komiteti bilen yüksek birdeklikni baştan ahır saklaş. Stilni toğırlaş, intizamni çıngıtış, çiriklikke karıştırışni tihmu sägeklik ve qat'ilik bilen olga sürüp, çiriklikke karıştırış körşidin ibaret ötkelge hücum kılış jeni, uzakı sozuladığan jen, umumi jende qat'i galiba kılış. Partiyani umum yüzlük qattık idar kılışni mengü davamlaştırdığan qat'ilikni baştın ahır saklap, halkılık az sallıklarga çın kadılıp, halkılık hukukni tutup, çiriklik meselesinin aldını eliş ve onu tüzeşni daimlaştırış. Uzak ünümlükleştirişke türtkü bolup, hukuk işiltişte özbeşimcilik kılış, hukuk işiltişte kaydını buzuş, hukukudun paydalanıp, öz kömüçüge çok tartışını kat'i tosup, imtiyaz idiyesi ve imtiyaz kılmışıga kat'i karıştırıp, hukukni pekat partiya üçün iş kılış, halkına bekt yartışka işiltişke hakiki kapalatlı kılış. Adem tallaş, Adem işletişinin doğru yönelişi de çıngdırıp, Adem tallaş, Adem işletiş açgüslük halkısıdaki hukuk taksimatıga ve yürüştürüşke çek koyuş mekanizmini özüksiz takamullaştırıp, kadrlarını katlık başkuruş, nazaret kılış tüzüm sistemisini sicil mükemmelleştirip, Adem tallaş, Adem işletişteki na doğru stil ve çiriklik meselesini çoğunkur tüzeş. Aile terbiyesi, aile stili kuruluşunu muhim küçeş noktası kılıçta çantırıp, cemet boyunca çirikleşiş, perzentleri çirikleşiş, uruk tukalları çirikleşiş ve etrafıdakiler çirikleşiş meselesini kattık cazalap, hukuki ve tesir gücünü kalay mıkan işletişinin kat'i aldığını elip, çirikleşiş, aynıp geçişinin aldığını eliş müdafiye sebebini müstehkemleş. Partiyani başkuruş, partiyani idar kılış siyasi mesuliyetini tekmu kat'i küşlük emeliyleştirip, siyasi ekologiyani sicil saplaştırış gerek. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupları, partiya özünü başkuruş, partiyani umum yüzlük kattık idar kılışını kılışkı tegişlik işi, oda kılışkı tegişlik mesuliyeti edip bilip, Partiya komiteti, partiya grupsi şucisinin birinci cevapkarlık mesuliyeti ve benzi azalarının bir iş ornadaki koş mesuliyetini yanımı küçeytip, besimini katlamı katlam yetgözüş, mesuliyetini halkumu halka zic bağlaşka kapalatlı kılışı. Her kaysi funksiyelik tarmaklar, nazaret kılış, başkuruş mesuliyetini ada kılıp, sahenli başkuruşta çokum nazaret kılış başkuruşunu küçeytiş. Kesipni tutuşta, çokum partiya kuruluşunu tutuşta çıngdırıp, nazaret kılış, başkuruşta kemtüklük buluş, kılıdganını kılmaslık, partiyani başkuruş, partiyani idar kılış güçlük bulmaslık meselesini kat'i tüzülüşü. Her derecelik intizam tekşürüş komitetleri, reviziya komitetleri, nazaret kılış məxsus mesuliyetini oda kılış bilen hemkarlaşış mesuliyetini tutaştırıp, intizam icra kılış, kanun icra kılışını katlıq nazaret kılıp, partiyani başkuruş, partiyani idar kılışının hemmeylen öz mesuliyetini oda kılıdgan, bir tutaş maslaşıdgan mesuliyet endizisi şekillendirişke türtkü buluş gerek. Yığında munular talep kılındı. Abdonom rayonundaki her derecelik rehberi kadrlar, bulup mu ülke derecelik rehberi kadrlar, maşın rüyünün kanunga, intizamga eğir hılaplık kılış delosini eynek kılıp, hükümet işi de pak buluş ve stilini yakşılaştaki türlük belgelimlerini kattık icra kılıp, özü ülke buluşta çıntırıp, özge kattık talep koyuş. Mesuliyetini kattık ada kılış. Tevelikini kattık başkuruşunu baştan ahire işe aşırıp, aile sirgiler, uruk tukalları ve etrafıdaki hizmetçilerini kattık başkurup, stilini toğırlaş, intizamını çıngıtış, çiriklikke karıştırışını uzakça boşaşmayı davamlaştırıp, Şincan'ın partiyanı umum yüzlük kattık idar kılışta tekmu zor neticilerini kolga keltürüşünü alğı sürüşü gerek.
Автоном райондық партия комитеті дайыми комитетінің әзалары, автоном райондық халық құрылтайы дайыми комитеті, халық үкіметі, сияси кеңеш, бен түән рәхбәрлік бәнісінің әзалары, автоном райондық сот мәхкемесі, тәптіш мәхкемесі реке

0: Qızlıq məsul yoldaşlar qatarlıqlar yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Yezlardiki su bilan ta'minlash qurilishini remont qilish, asrash bu yillik xalq turmushidagi 10 turlik amaliy ishning biri. Navbatda yezlardiki su bilan ta'minlash sifatini o'stirish harakati Xinjiang bo'yicha tez olg'a surilmoqda. Abdunum rayon 1 million 500 ming yuan mablag' ajratib yo'lga qo'ygan Lopnor nahiyasining yezlardiki su bilan ta'minlash aslahalarini remont qilish, asrash turi pat arda tekshirib o'tkazilinadi. Bu türde Lopnor nahiyasının Gülbağ yiyesi, Tarım yiyesindeki 3,153 km uzunluktaki su bilen təminləş turbu doğru özgertilip, 9,000'dan artıq ammığa nəp yetkizildi. Lopnor nahiyasi, Tarım yiyesi, Tarım kentinin ahalisi Tunus Axan əsir mündaxtıdı. İlgiri suının besimi tövən idi. Turbunu almaştırğandan keyin su besimi küçəydi, nait xuşb olduq. Abdunum raylıq suçılıq nazarati bu yıl mərkəzinin 61 milyon 240 min yuan suçılıq tərəqiyyat məbliğini qolğı kəltürüb, 46 nahiyə şəhər rayondaki 193 çayda remont qiliş asraş quruluşunu yolu qoydu. Abdunum rayon yana yezlardaki su bilən təminləşini ölçəmləşdürüş quruluşunu omumizlik alğı sürüş üçün 1 milyard 658 milyon yuan məbləğə cırtıb, Yezlardaki su bilen təminləş kapaltı quruluşudan 33-ni yolu qoydu. Abdunum raylıq yezlardaki işçidğan su bi xatarlıke mərkizinin muavin mudri Dengang mundaqdırı. Növətə remont qiliş asraş türlerinin əmmisi də quruluş başıldıq. Quruluş tamamlangan dinkiyin 950 min yezi ahalısını su bilen təminləş səviyyəmiz aşıdı. 2026 yılının ahırda Abdunum rayon boyunca yezlarda turbu suyunu omumlaştırış nisbitini 99,44% ke, gölemlik su bilen təminləş quruluşunun yezi noposunu kaplaş nisbitini 89% ke yetküzüşünü mölçerildik.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Yılının 5-dən tünü gün gecə, Şincanın yeşil tok soğudu miqdarı 17 milyard kilovat saatlik ötkəldini ötüb, 17 milyard 920 milyon kilovat saatgə yetib, umumi miqdarı bultırqı bütün yıllıq soğudu köylümünün şikkəsigi doğru gəldi. Yeşil tok soğudusu da şamal elektri, yoruqluq volt, pakız elektri energiyası soğudu nişani qılınıb, yeşil elektri energiya qoğnamızını mənbədən təşkürüş sistemisi qatayınıb, Yeşil elektr energiya istimalini miqdarlaşdırğılı, sürüşdürgili, təkşürgili buluş işqa aşırladı. 7 ayının 14-cü günü geçen Abdunum rayon içirki yeşil tok sodisi 11 milyard 980 milyon kilovat saatki yetib, bultırqı şu məzgildikdən 470% eşib, sodi kölümü ğərbi şimaldiki ölkə Abdunum rayonları içində aldınqı orunda durdu. Şinjan Elektr Energiya Suudi Merkezi Çeklik Şirketi Suudi Bölümünün müdiri Song Shuqiang mundaqdırı. Polat dömür, köp kristallıq kirimni, simont, çoğun sallıq məlumat mərkizi qatarlıq 69 noktalıq karxanını birmi bir ziyaret qilib, yeşil tok siyasetini dəl cayda təşviq qilib, düşəndürüb, sanat karxanalarını yeşil tok işletiş kölümünü kengaytışki yetəkləş bilən birlə, 9-cü növətlik Congo Asiya Avropa körgəzmisi. Şinjan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyat Yığını qatarlıq 8 türlük mühim fəaliyyətini bütünləy yeşil tok bilən təminləşini işqaşırışqa kapalətdə qıldıq. Ərdərilik Məmuri İşlər Mərkəzləri kəsbi uğrularının yeşil tok sodısıqa qatnışçını birikdürüb, yeşil tövən karbonluq amıvi energiya işlətiş ülgə örnəki bərba qıldıq. 2022 yılı yeşil tok sodası qanat yaydırılğandan tartıb hazırgıca, Şinjan içində yeşil tok sodu miqdarı cəmi 15 milyard 900 milyon kilovat saat yetdi. Bunu sundurup hesablığında təxminən 12 milyon 680 min tonna karbon tört oksidini az qoyub bərgənge baravər. Ölkələr ara soğudu cəhətdə Şinjan, Jilin, Jiangsu, Zhejiang, Anhui qatarlıq şərqi qısımdaki ölkələrinin kündüzlük tok işlətiş ehtiyacını dəl cayda udullaşdırıb, kündüzlük vaqt bölükdə yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümünü sicil kengaytdi. Song Shuqiang mundaqdırı. Көп йыллык яшыл ток содасы кәсби буенча тәрбияләшне даимлык канат яйдырып, базар асасы гәүдәләренә күндүзлек яшыл ток содасында келишим имзалашка етәкләп, шәрик белән гәрибнең вакыт фәрқы буенча үзара тулыхлаш әвзәллекен тулых җари кылдырып, шәрқи кысымның электр энергия ячыгын дәл җайда тулдырып, район халкыган яшыл ток байлыгын юқыры үнемлек әлалаштырып тәкъсимләшне ишка ашырдык. Hazırgıca Şinjan'ın ülkeler ara yeşil tok sodası 5 milyar 940 milyon kilowatt saatge yetip, bulturqı şu mezgildikiden 41% eşip, rayon halkıp karbon koyup berişini mas tövelletiş netice ünümi körnerlik boldi.
1: Stansımız muhbiri Gauman Hüy haber kılıdı. Bu yılın aldıngı yerimde Jungo Poşta Grohi Çeklik Şirketi Şinjan Şöbisi Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi cemi 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bir taraf kıldı. Bunun da Şinjan'da özel yezgilik mahsulatlarının yetkiziş ihtiyacının zor derecede aşkallıkı gevdilendi. Aldıngı 20 yılda Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi arkalık porttan çıkarılgan poşta yollanması umumi miktarı 3684,164 tonluğu yetip, bıltırkı şu mezgildekiden 0,13% aştı. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işlep çıkarışını başkuruş kontrol kılış bölümünün işlep çıkarışını uğurlaştırıq ötüsü Çay Tau tonuşturup mındak dedi. Kasbning yuqori palla mazgilda o'tir hisoblan kuniga 300 mingdan ortiq pochta yo'llanmasini bartaraf qildik. Pochta yo'llanmasi miqdorining eshishi asosligi ikkinchi faslda Xinjiangda o'zgacha qali qo'y go'shi, kishmish o'rik, qo'g'in qatorliq yangi peti tez to'shiladigan mahsulotlarni yetkazish ehtiyojining zo'r darajada oshqanligidan bo'ldi. Ali Mektepke Okuguç Qobıl Kılıç Hizmeti'nin algı sürülüşüge ägişip, Poşta Rayonu Merkezi 7 ayının 30'lardan başlap, Ali Mektepke Qobıl Kılıç Uxtırışı ve Okuguçlar Arxpidin ibaret poşta yollanmalarını bir taraf kılıç yukarı pelli mezgilige kadem koydu. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işlep çıkırışını başkuruş kontrol kılıç bölümünün muavin direktori Yen Cenşin, Poşta rayonu merkezide növete muhim poşta yollanmalarını yetkiziş yeşil yolunun eçilgalıkını tonuşturup mındaktırı. Aldın kobul kılış, aldın ayırış, aldın yötkep toşuş, aldın yolgı seliştek, tört türlük aldın yolgı koyuş mekanizmini katık emeliyleştirdik. Yine mahsus meşgulat rayonu bekitip, mahsus adem mesul buluş, mahsus rayonda meşgulat kılış, ayrım bir taraf kılış, ayrım ötküzüp beriş, ötküzüleş endişesini yolga koyduk. Mahsus poşta yollanmalarını adetki poşta yollanmaları bilen aralaştırıp dövüleb koyuş, aralaştırıp ayırış, aralaştırıp toşuş meselesinden saklanış üçün kabul kılış uhturuşu okuguçlar arxbini delce ayda ayırış yukarı ünümlük yetkizişke kapalet kılvatımız.
0: Stansımız muhbiri Van Ying Nimgir haber kılıdı. Bu yıl yazlık tatillik yolucu toşuş başlangandan buyan, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportida kündelik toşulgan yolucu uda neçü gün 100 min adam qitimden aşdı. Aeroport ve aviasiya şirketleri yolucularının ravan seperge çıkışıga bütün küş bilen kapaletlik kılış üçün mulazmetni paal elalaştırdı. Jungu Janub Aviasiya şirketi Şinjan şöbe şirketi yazlık tatil mezgilinde ailevi sayahatge çıkış, tetkikat, öğreniş kollektifi merkezleşken seferge çıkış alahideligige qarata alahide kişiler topi ve kollektif seferge çıkış cihette bütün jarayonlik kapaletlendiriş layihasini elalaştırdı. Şirket, yeryüzü mulazimet kapalet bölümü, ayırplanğı çıkış resmiyetini biciriş işhanısı şöbe ettirdiğinin başlığı Hu Yao Ying tonuşturup mındaktırı. Nekmeydanki yolucular iqimiğe asasen, ayırplanğı çıkış resmiyetini biciriş pukiyinin ecili sanını callıq tənşep, məxsus vəzifedeki yolucularga yol başlıqıcılarını nekmeydanda tarqaqlaştırış, yetekləşkə uğrulayıştırıp, yolucularının öcirəti turuş vaxtını qısqartdıq. Hem de sayahat ömüge, tətqiqat öğreniş kollektifinin ayırplanğı çıkış resmiyetini tertiplik becerişige kapaletli kulduk. Yazlıq tətillik toşuş mezgilede növetçi ayırplan miktarı yolucu toşuş sanının sicil eşişiğe ägeşip, aeroportka kirgüzülgen çıkırılgan kündilik otrice yük taq miktarı 60 mindan aştı. Aeroport yük taq ayrı

0: Yana bu manzara rayonuna geldim. Bu bir ekologiyalik orman bağçısıken, bek salkın hem bek çıraylıkken. Şiho şehri bu kıtımkı pivi bayramının bayram tentenesi kızgılıkıdan paydalanıp, bilet bilen barlık A derecelik manzara rayonlarını haksız hayahat kılıçtın ibaret halkı nep yetküzü siyasi arkalık bütün rayon medeniyet sayahat baylıkını tutaştırdı. Her kaysı manzara rayonları da sayahatçiler sicil köpeyip, sayahatçiler ekimi mukim açtı. Şiho Foshan Devlet Orman Bahçesi'nin muavin direktörü Chen Kun, manzara rayonu da hatta ahırdaki bir günde kutuvalgan sayahatçının 2000 adam kıyıtımdan eşip, yazlık sayahatının küçük yukarı pellesini kutuvalgalıkını tonuşturup mındak dedi. Pivi bayramı mezgilde manzara rayonumuzda yana pivini haksız sınaş noktası tesis kılıp sayahatçilerinin tetip ekşiği sunduk. Bu yıl Şiho pivisi bayramının kızgınlık derecesi sicil örlep manzara rayonumuzdaki sayahatçiler ekiminin eşşiğe önümlük türtkü bulup burunkıga karganda 24.5% sayahatçı köpeydi. 2026 yıllık Şinjan Tarbağatay Şiho pivisi bayramının yadroluk yürüşlik faaliyeti bolgan temlik Şiho yemeklikleri, bütün rayon mezelik taamlar kattım her ikisi faaliyetide Şiho'nun özgüce mezelik taamları ve her kaysı çaylarının özgüce uşak yemeklikleri toplanıp, sap puraklık piva maslaştırılıp çay çaylardan gelgen sayahatçilerge bir meydan mezelik taamlar kattı ziyafeti takdim kılındı. Şiho şehri Taybay Soda Koçısının pivi bayramılık mahsus yezgilik has mahsulatlarını körgezmi kılıp setiş rayonudaki 34 has körgezmi ornıda Şiho'nun yerlik has mahsulatları merkezlik körgezmi kılındı. Yana etraptaki nahiye şehirlerinin ala süpetlik mahsulatları körgezmige katnışkı celip kılınıp, körgezmi kılıp setiş türleri yanımı beytilip, nurgun şehir ahalisi, sayahatçiler kadimini tohtutup tamaşa kılış, tallap setvilişini sınaşkı celip kılındı. Şiho şehirlik tenterbiye sarayının canıp taraf meydanındaki optimobil körgezmi kılıp setiş yermenkisi de köp hıl may yıkılı oluq. Yeni energiyalik avtomobil tipleri merkezlik körgezmi kılınıp, hükümetinin derecige ayırıp bergen yardım pulu bilen avtomobil karhallarının mahsus paravalıkı koşulup, nurgun şehir ahalisini ailesidikiler bilen bille nah meydanı kilip, avtomobil körüp sınaş, meslehet sorap, tallap setvileşki jalip kıldı. Şiho şehir ahalisi Chen Wenbing mundaq dedi. Pivi bayramı da bu yerde avtomobil körgezmesi varlıkını anlap geldim. Bahasının muvafıklıkını görüp, oğlumun avtomobilini almıştırıp yere edip yeni geldim. Bu kedimki avtomobil körgezmesiye cemi 9 avtomobil sodigere toplanıp, asası ekimdeki 14 avtomobil markası körgezme kılındı. 4000 yuandan 9500 yuan geçi bulgan derecige ayırıp avtomobil setibiliş yardım pulu berişini yolga koyup, ameli siyaset paydası arkalık ammının avtomobil setibiliş tenlerini tövelletip, şu cayının istemal yoşurun küçünü sıcıl kozgattı. Şiho şehirlik soda ve sanayet uçurlaştırış idaresi partiye grupsının azası Wang Sheng mındak dedi. Halkı nefiyat güzüş, istimalini ilgiri süreç faaliyetini devamlı kanat yedirip, ammının avtomobil setveleştiki tallışını beytip, Şiho Soda Bazırı'nın mukim terakkiyatı küş koşumuz.
1: Emdi, güzel congu sepri sahipimiz boyca anlatış bir yerimiz. Stansımız xevri. Kanas, devlet derecilik tabiylikki qoğdalgan rayon, akıl ormançılık başkuruş qoğdaş sistemisinin derecesini üziksiz östürüp, boşluk, Osman, yer, adam bir gavdalashgan aqil boshqurish qo'g'dash to'rni barpo qilib, raqamlashgan, tujublashgan vositalarni qo'llanib, ibtidoiy ekologiya va atvorliq yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dadi. Qanas davlat darajalik tabiiylikki qo'g'dalgan rayonning muhofazachilari yaqinda o'zliksiz turda aqil odamsiz uchqu bilan charlab tekshirdi. Muhofazachi Ernar Quvanish tonishtirib mundaqdi. Adamsız uçkuda avtomatik çarlayınız. Otun müdafiyeliniş mezgilde çüştün burun ve çüştün keyin bir kitimden kararlık çarlayınız. Bu karğay, yipkurti kesilini kayda tekşürüşkümü norğun kolaylıklarını elip geldi. Adamsız uçkudun paydalanıp çarlayıp, süretki tartıp, dereklerinin kesel bolgan bolmğalıqıga karayınız. Адамсыз ұшқыда чарлашны қанат яйдырғандың башқа, тәбейілікке қоғдылдыған

0: Yunda yana 70 netçi yürüş infira kızıl nurluk foto aparat. İgiz boşlukta közetiş katarlık akıl közetiş ölçeş üskünleri uğrulaştırılıp, rakamleşken başkuruş koğday sistemisinin derecesi umum yüzlük östürülüp, bütün rayonu kaplayan çeklimsiz yürüş türlüdüğün akıl başkuruş koğdaş tori berpa kılındı. Kanas Menzırı rayonunun başkuruş komiteti Yavayı Hayvanat, Yavu Ösümliklerini Koğdaş Merkezinin muavin müdiri Sayranbek Kadir mundaqdırı. Asaslıqı ekologiya, tuprak, su süpti, yağmur miqdarı, havanın nemligi, menpi oksigen miqdarı qatarlıq 19 türdeki sallıq məlumatlarını közettimiz. İnfira kızıl nurluk foto aparatta yavayı hayvalla ösümlikle cahitki suretlerini supağa her vakit yollağışkan yavayı hayvallarının ehvalini körgülü buladı. Kanas devlet derecilik tabiylikki koğduldugan rayon, Burcin deryası mənbəsirki su mənbəsini tamponlaştırdugan cay bulublu kalmay, Sibirya yan yopurmaqlıq karıgıyı, Ağ Şemşat Qatarlıq olayda yepinci ösümlikler yetiştirildugan, şundaqla yelpiz, sözün bulğun, Kandağay Qatarlıq devlet birinci derecilik koğduldugan 18 yıl yavayı hayvan, devlet ikinci derecilik koğduldugan 73 yıl yavayı hayvan makallaşkan cay. Bu cay ekologiya pen tadqiqati ve qoğdaş qimiti jihatda özgice evzellikke ige.
1: Stansımız muhbiri Can İn xabar qılıdı. Tosalğısız yügreyli mehir muhabbet səpiri temisidiki Bingtan bilen yerlik yuğurulgan meyipler qısqa arlıqı marafonçı yügreş müsabıqısı ve qanun jihatda meyiplerge yardan beriş amivi mənpət paliyeti bugün Ürüm şehri Qarlıqaşlıq Mənzir rayonunda ötküzüldü. Başlanış mürasımı ahırlaşkandın keyin 3 kilometrlik meyipler kısqa arlıqı marafonçı yügüreş amivi mənpət müsabıqısı başlandı. Müsabıqıya katnaşkan putkolu meyip mahirlar aval pəlliden çıxdı. Arkadan körüş kuvveti tosalğığı uçurgan mahirlar bidaylarının birgi bir hämrah buluşu bilen tertiplik yolu çıxdı. Müsabıqıya katnaşkan körüş kuvveti tosalğığı uçurgan kişi Can Rönşin mündaq dedi. Bundaq faaliyetlerge katnaşkanda turmuşne teyximi beyit kılı buludu. Tən sağlamlıqımı paydalıq, bu xil aletni intayın yaxş görmen. Bingtuan Meyipler Birleşmesi Partiya Grupsının əzası Muavin Kengash başlıqı Pang Dong, bu kitim Bingtuan Meyipler Birleşmesi bilen Abdunum Raylıq Meyipler Birleşmesi birlikte uyuşturgan meyiplerge yardan beriş faaliyeti de Mədəniyət tən tərbiyə arqılıq quvvət qoşuş bilən qanunçılıq arqılıq meyiplərgi yardan berişinin çoğunqırı birləşdirilgəliki. Bunun meyiplərgi yardan beriş mülazimət əndiyisi də yenilik yarıçdiki paydılıq izdini şikəlikini bildirib mündaq dedi. Bu qidimq pahaliyyət arqılıq meyiplərini özünün cismani kəmtiklikigə batırlıq bilən yüzlünib, cəmiyyətki pahal yuğurlub öz rolunu cari qıldırışqı ilhamlandırdıq. Bunun din keyin Bingtan bilen yerliknin ortak yuğurluşu ve meyipler arasındaki öz ara yuğurluşunu küçeytimiz. Yine kanun yardımı cemiyet iyanı kılış arkalık meyipler aciz kişiler topuğu bulgan köyünüşünü küçeytimiz. Başlanış mürasımı meydanında Bingtan Meyipler Birleşmesi, Bingtan Adukatlar Cemiyeti bilen meyipler kanun mülazımıtı kapaltını ortak berpa kılış ramkı gelişimi imzalap, adukatlık sahası da meyiplerge yardan beriş pidayılar mülazımıtı məxsus hareketini başıldı. Bingtan Adukatlar Cemiyeti Öyleniş Aile Kəsbi Komitetinin müdiri, Amvi Mənpət Kanun Mülazımet Ömükünün muavin başlıqı Ye Ping mündaqdırı. Kanun bilimlerini umumlaştırış təşviqatı, əksiz məsləhət beriş, kanun yardımı qatarlıq mülazimətlərini daimli qanat yedirib, diqqətni meyiplərinin işqi uğurlaşış hukukunu qoğdaş, tosalğısız hukuk mənfət, meyiplərgi çetişlik macıralarını əl qılış qatarlıq nuxtılıq sahələrgi mərkəzləşdirib, kanunçılıq küşü arqılıq meyiplərinin bəxtlik durmuşunu qoğdayımız. Әмді Абдынам районымыздығы 16 шәрінің аварайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ежілуді. Температура 23-35 селсия градус қыча. Алтайда ауа ұчық. Температура 17-32 селсия градус қыча. Чөлсекте ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 19-37 селсия градус қыча. Ғылжыда ауа ұчық. Температура 21-36 селсия градус қыча. Ortalada hava uçuk temperatura 20-36 Celsius kıça. қармайда

0: ava uçuk temperatura 27'den 39 Celsiya gradusgacha. Kuytunda ava uçuk temperatura 25'den 38 Celsiya gradusgacha. Şihanzda ava uçuk bazı bulutluk temperatura 20'den 37 Celsiya gradusgacha. Sanjida ava bulutluk bulup keyin ijilidi. Temperatura 21'den 36 Celsiya gradusgacha. Qumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 26'dan 34 Celsiya gradusgacha. Turpanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 32'dan 38 Celsiya gradusgacha. Korulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 24'dan 32 Celsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 22'dan 35 Celsiya gradusgacha. Açta hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 21'den 36 Celsiya gradusgacha. Qashqarda azıraq yağmur yağıp keyin hava ijilidi. Temperatura 19'den 36 Celsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq bolup keyin ijilidi. Temperatura 23'den 33 Celsiya gradusgacha.
1: Hurmatli radio tinglovchilari, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Şinjan xabarlari programmasi bo'yicha ovoz berdik.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amde diqqatingizga tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: Dunyo bo'yicha futbol musobaqasida Ispaniya komandasi Fransiya komandasini yengib, komanda tarixida 2-chi qitim dunyo bo'yicha futbol musobaqasining hal qilg'ich musobaqasiga kirdi. 7-ning 14-chi kuni Amerika, Kanada, Meksika dunyo bo'yicha futbol musobaqasining tunji maydon yarim hal qilg'ich musobaqasi Dallasda o'tkazildi. Ispaniya komandasi oldingi yarim maydon va keyingi yarim maydonda ayrim-ayrim holda 1-dan to'p kirgizib, 0-ga qarshi 2 natija bilan Fransiya komandasini yengib 2010-nji ýyldan kiýin komanda taryhynda 2-nji gitim dünýä loňkysy futbol musabakasynyň hal kılgyç musabakasyna girdi.
0: 8 kişilik komanda musabakasynda Marakeş komandasyny maglup kılgan musabakadaky tunji bolup meýdanga çykan komanda sap şekliga seleşdirginde Fransiýa komandasy bu meýdan musabakada 2 jaýda taňşaş elip bardy. Ýani John Amine bilen Barcola, Koni bilen Duaýnyň ornyna çykdy. Испания командасы 8 кишлик команда мусабакасында Бельгия командасыны янган вакытыдагы тунжу болуп мейданга чыккан команда сап шеклинде колланды. Ройс яна бир кытым команда башлыгы Родри менен отур мейданда хамкарлашты.
1: Мусабака башланып 10 минут болганда Франция командасындагы Раби о чекленген район атрапында Olmo'nun putağı dəssəb qaydı xilaplıq qıldı. Baş reper ixtiyari top tepiş cazası bədi. Həm də siriq karta cazası berib agahlandırdı. Baena baş bulub topna təpdi. Top mahirladın təşkilləngən adam tosqıqı təkdi. Musabıqı davamlaşıb 22 minut boğanda İspaniya komandası qatmal halətini buzub taşladı. Yamar noxtu top tepiş burısı yaraddı. Oya Savar nuqta topni Vartanın oň tarap üstü bulunga qartıp tapdi. Fransiya komandasynyň Vartari Maynian topninki yönelişini toğru mölçerlegen bolsamy, top yanyla Vartaga kirip ketdi.
0: Keyingi yarim maydan musabakada Fransiya komandasy otur maydanda taňşaş elip berip, seriq karta jazasyny algan Rabiyoni almaşdyryp, Koni maydanga çykdy. Musabaka dawamlaşyp 57 minut bolganda Fransiya komandasy ýene bir gitim mahir almaşdyrdy. Yani Duay Barcola'nın ornyna almışıp meydana çıktı. Lekin mahir almıştırışı önümge erişelmedi. Musabaka davamlaşıp 58 minut bolganda Olmo Pamikano'yu yılınıp boşluk yarattı hem de yardımcı pas verdi. Polo öz yalgız topunu elip Vartağı tipip kırgızdı. İspanya komandası 2 top üstünlük bilen aldırı durdu.
1: Musabaka davamlaşıp 61 minut bolganda Yamar özü yalgız topunu elip yay sızıqı çıkargan halda topunu Vartağı tipip kırgızdı. Lekin orun halkı sebepidin top inavasız dep hüküm kılındı. Bütün meydan vaqt toliqlab berish bosqichiga kirgandan keyin Dembele bilan Mbappe orqa-orqadan Vartaga top urib, mag'lubiyatni asiga keltirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, raqobatchilarining to'sib elishiga uchirdi.
0: Ispaniya komandasi bu maydonda ko'p turda rekord yaratdi yoki burunqi rekord bilan tanglashdi. Ya'ni doimlik vaqtdagi musobaqada uda 37 maydon yengilmay, komanda tarixidagi eng uzun bo'lgan yengilmaslik rekordini qo'riq keltirdi. Bu növətlik dünya loňkysy futbol musabaqasyna 13 top kirgizip, ýekin növətlik dünya loňkysy futbol musabaqasyna komanda taryhyndaky eň köp top kirgizip rekordy ýaratyldy. Dünya loňkysy futbol musabaqasyna uda 6 gitim ýeňip, olanyň 2010-njy ýyly ýaratgan eň uzun Oda yeňiş rekordy bilen taňlaşdy.
1: Ispaniya komandasy amdaky hal qılgyç musabakada Argentina komandasy bilen Inglat komandasy otursidiki ýeňgiji komanda bilen musabaqalaşdy.
0: England komandasy bilen Argentina komandasy otursidiki musabaka başlanyş aldyra durmakda. Qani radio ogluçylarymyz taýýarlygyňa bitdimi? Bugün keçdiki şu musabakany körüşni unutup galmagysyzlar. 7-nji aýynyň 16-njy günü saat 3-de ötkizilýän dünýä loňkysy futbol musabakasynyň ýerim hal kılgyç musabakasyna England komandasy bilen Argentina komandasy musabakalaşdy.
1: Dünya loňkysy futbol musabakasy taryhynda England komandasy bilen Argentina komandasynyň musabakasy mängü eň kyzyk nukdalyk musabakalaryň biri bolup geldi. İki komanda ayrym-ayrym halda 1962-nji ýyly, 1966-njy ýyly, 1986-njy ýyly, 1998-njy ýyly we 2002-njy ýyly dünya loňkysy futbol musabakasynda musabaka oýnagan bolup, her bir awlat futbol mestanlarynyňky özlerige täwä England komandasy bilen Argentina komandasynyň musabakasy qısı bolğan deyişki boladı. Şunondan keyinki bu kütüş 24 yıldan keyin yetip geldi. Messi başçılığındaki Argentina komandası çempionlukni saqlap qalış yolida yanımı ilgirleyelemdi yoki 60 yıldan buyan çempionlukni qolığa keltirip baqmagan England komandası ardın 60 yıl

Bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade, yenik, hava ötçüden kıyımlarını kıyım. Kıyımlarını künde almaştırıp duruşka, vakti de yüyüşke ehliyet verin. Suyuksalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yiyiştin saklının. Hava tanşıgüçten temperaturasını 26 Celsius gradüsünün tömel tanşımın. Derizini karallık içip hava almaştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı faaliyet kılıçtan saklanın. Üçte muvaffak aram edip uykunun yeterlik buluşuğa kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muvaffak için.

0: İtaliya Siutay Ribang Rally Velsipet Atırtı'nın mahiri Abuna Santiago Venba Lopez bu müsabıqı birikinin çempionluğunu qolıq keltirdi. 4-ci müsabıqı biriki 196 km bulup, 2 döngü çıkış noktası ve 3 otturdu küçeş noktası təsis kılınqan. Şu günü hava bulutlu bulup, temperatura 15 Celsius gradus idi. 138 mahir müsabıqı qatnaşdı. Velsipet Atırtı canıp qarab, Şenin şəhərini kesip ötüp, Laji Shan egizden ötkendenkin yol boyu dondun düşüp, egizlikteki kiçik Jiangnan dep tariflendigan Qinghai ülkesi Hainan Zhangzhou Autonom Oblastının Guido nahisige yetip geldi. Laji Shan egizirki HC derecelik döngü çıkış ve uzun dondun düşüş asasi velisipet topu duş gelgen koş hırs.
1: İspanya Yezigilik Bankisi velisipet atırdının mayeri Yang Castellion Ribarta bilen Fransiya Cofidis velisipet atırdının mahiri Immanuel Buchmann bu müsabıqı bölükide ayrım-ayrım halda 2-ci, 3-ci boldi.
0: Ribarta şahsla boyca umumi neticede 1-ci buluşkan Simuol kınılgan Serih Könlaki erişti. Lenin yıldızı Kıtala ara atırdırki Alexander Sarbi, ahırkı pallegi küçeş çempionluğu Simuol kınılgan Yeşil Könlakini saklap kaldı. İspanya Bask Telegraf velisipet atırdırki John Agere Egania, Tağ yolu da velisipetlik yürüştiki çoğlanma numarda birinci buluşka simovul kılıngan çiktlik könlekke erişti. Tayland Lojia Soğurtisi velisipet atırtının mahiri Tegish Bayar Batis Seyhan, Asiyadaki en münavver velisipet mahiri simovul kılıngan kök könlekini saklap kaldı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızın müşerrefi arkadaşlarımız programımızı yaqtırıp anlayan ve programımızga uçur yollab qatnaşqan barlıq anlıqçılarga rahmet etimiz.
1: Mikrofon aldık reyasetçiler Daniyar Mahmud bilen Zulpiya Abdiqadir.
0: Növetçi muharir Murat Qopur.
1: Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: İyice koşak mayda.
3: Çıkın.
4: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Hatnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Kınanla programı başlayıp gitti. Kızıkardık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
4: Sefirinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Sefirinizde biz sırdaş.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızda başıldık. Programımızı yaktırıp anlaşılanı karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yılkın.
1: Ben Riyasetçi Zühre Kerem.

Hürmetlik radio dinleyiciler, keşkenle hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımız uğurlaştırılan yıkımlık nakş köylerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Ürge Sultan.

0: Dostan uşarıları qarayımız ılar malımın ki avazlı kışarı vakan ılgar malım hoş.
1: Ha, örgəz, ha, o bək yetti.
0: Ha?
1: Balam, bol çıkmayınız, ilan çıkmayı fayda yaptık onu.
0: Oho! Sıqavada, közəmge, sət görünməyin, nə

Dostlarım, hoş geldiniz. Damla karımız Şovbey Tuna iki yaz muçer kaçkara yol uçarı bir ay ikinci doktor hanı oldu ki yolla rabın da başarı yolla da rahmet. İlgar malım, bizden mailde muşu çilek doğa bekmanı da de bir kıs kısılık uçarı yolla da köre basak. Bu şirki doğa ki vay o çilek koyma arasmıyla. Çileğinin şirki koşuk mu ya kürek mu? İşte kürekler bir sanla, anı kendin salkalık iskalesle adam kanı kendi bu, o mu baptı? Bırak oğlu ilgar malım, ama çileğinin içindeki ki ben doğanın iş bakan diken, aldı kendin karmayı mı çileğini üyü gibi mi? Ma o, ma yaz bakları da ma üyünü aldı diye yelege ma oylağa suçacı da eskadı da ma. Pek çık yap gitme doğanın içi mi? Şimdi soğuk engizinizi içip geçeceğe. Bırıllı adam de. Su katırıp jümsün. Gülü yanılıkçımız dedi. Dağınlık yol haberi versem. Çiğtay yolu, Goçun yolları. Yani Abdumbala köpürek kendine uçurunu yollup da Rahmet Kaysar ayarladığımız dedi. Fukamış telefonunu tok etmeye atı da. Diken uyakı telefonun pat pat. U kılıp. Şimdi sayra atı da. Diken uçurunu yollup da. Amal ba. Mışın remont kalı apır bir köstü yutancı mı? Bir hatarlık birinci. Altekin yazmış oraya. Kaşkay konu şehrin ayısından Kaşkay şehri Karaman'a yönleştik yolla bekle. Ravan havamı şunda salkı rahmetle pıçarı yolladık. Kaşkay erkek dostlar paylanım kılınla. Kemsiz bulbul altı çaklık terektörü bilen kaptım ona takılıp sekrep. Kızgın karşılımı sevi ve şu an kapı payı odap uçurlarını yollapsız. Ve en sevdi de davle. Onun da başka tor taksi Rozcan. Kazıven Şici Ravan diye uçurlarını yollapsız. Kazıven Şici Ravan. Müş yollarını bozsa avazlı kuşlar olan teyhimi toluk, toğır usulde bir yolla peygam bozsanız rahmet. Kemsiz bulbul uçuranızı tapşırıp aldık sizgime rahmet. Hoşunasa kadar ekrasla amdikolik tıparılgan Doğulan Deryası Boyu'da namlık nakşine hazır olan ağzınımız. Merhamet dostlar.

0: Hoş dostlar ege uçurlar qaraymız Qaysar ayaladımız Şinfoğlucumuz uçurlar rahmet Yusufcan akımızın ki avazlı uçuru bakken ha Qaşqayrın Yusuf akımız yaxşı mı?
1: Ulan ötök sen yaxşı ustam
0: Yaxşı özünüz yaxşı tutunuz mu?
1: Hemen Qaşqayrın urvatına
0: Hoş
1: Muğluk laşlarınızla, muğluk avazınızla anlayıp
0: Rahmet
1: Şani belen cennet içip ustadım sen rahmet
0: Ey köptün köp rahmet Navatlarını sağan size çaylarla Buldu Köptün köp rahmet kızık çaylarını pöyle pişkeş bir yüz yetirip tötünün hayırlı akşam programısını devamlı özünüz gemer akılışınız demet kılımız. Kaderli dostlar, hem de Arzıgül Tursun Orlıgan güzel ili namlı nakşını birlikte anlayımız. Kendi merhamet.

Dostlar, iki hoşçakalın akarayımız. Yusufcan anlayıcımız dedi, Mehmet Abdülbelay da Mangaş programlarını anlatmam. Ben dedim, Cölcan yolları da Abdülbelay intahin köp de bu çoruyor laptop. Şoför dostlar, Muşu cihazı bağmak çok an yamısı Muşu yönelişte. Liniyada bağmak çok an dostlar, paydalım kılınla. Onun da başka Kayser ayarladığımız çaylarınıza rahmet. Sadece dediğimiz ne ki, Kulcun yolları fıçır varken, ne örgü eşfikam, bağımızı sayıya çıkıp geldiniz mi? Ya neydi? Vay adam ben ba sayet geçip gelmedim. Gündüzü aldıra işlemedim ben. Hem de şu müşebbirlikte keçide. Yani sen böyle iki gün damağa yerim. En kısıkçası bu işte. Tiyanşan çöyde mi çıkıp bakmadım ben. Sayet demez. Ba ben de olsa. He. Köpten köp rahmet. Esma Gül'ün ki yazmış şuraya ki yakışmır ya seçim ben gündüzde radyo jörünün anlayıydım. Kaytırıp anlaydıysam bu şu sılı şirketin update aldım. Kayt toluk anlaydıysam pekat tapamadım. Kanda bu kaldı bu radyo jurnalini kaysa kanalda kayıt anlıqla buldu de pensiniz bu tıkaya rahmet de bu radyo jurnalini deyken kanal var mı? 174'ün kaysa programısı ne? Eğer de anlamakçı basınız, slow shooting update alını çürürsünüz de, anandaki üçün onun içindeki. Guangbo de başlayın ki, rayon biti kırıp, sol tarafı seyirsiniz, 174'ün ki, çastotusunun ki oranı var, şunun ki astı karısınız. Yani bu şu ötmüştüki 7 günlükteki barlık programlarını kayıta anlıqla buldu. Yani yıkınki 7 günlükteki programlarını kayıta anlıqla buldu. Her vakit anlap kısınız buldu. Şimdi dostumuz. Yeninde men ba diyen dostumuz. Kendisiniz. Yeninde yok. Dedi radyo hizmet şorunu yollaydıgan işbati burun. Radyoda hizmet şorun yollaydıgan işbati burun. Hazırım bağımı da bolsa telefon numarı yakıp şorun veriş solun deyip egen bolsanız bu tıkaya kapılmaysın. Avar kılgan buldum deyip. Eğer manda siz hizmet izlemekçi olsanız yamısı hizmet hizmetçi tapmakçı olsanız. Bizgi uçurulan yolusunuz buldu. Biz şu kararı yollap versek bu arkalık paydalanıp kaldık Allah'a yalnızsa sizi gerek buldu Allah'a uqasa sizle bir vasıta alakalası buldu. Cuma. Ilgar malım deyde bir çilekini soku ettim hem de uyge beri bir çilek uyge bir çilek ip mamamen bu da ki kep içip baksıla örgeç çavu kanç çilek içindeki özledi. Aşının içindeki bir koşuk iki koşuk teti baksak bağlı biz deyde. Biz sizde bunda sıkça bulmuşsak radyo jurnalı deyken merkez. Bu şun deyme. Şu almıştır kaptı dedi ama bir izleti tötünün ki emesi ya cuma dostumuz. Bir çilekini sokup ettim, uyge bir çilek ibmanım dedi. O uyge bir çilekini ibman mısınız? Kiremeysiz de bugün. Rahmet çorunlağı dostlar cuma. Elde ikinde ile kaç şehri, garibi diyarı yolları Şanghay şehrisini aldı da nencen suğu ki karıp mandım. Yolun işte yani Abdülbala hili köp diye uçurunu yollaptı. Rahmet çorunuzga. Sıdık canına yazmış çoruğa ki Örkeşen yakışımı kaçkaya kadimi şehri yolda Abdülbala cık bekle cık şopruslanma dikkat kıpmayla keyfiyatla yakışı özünüz için yakışımı odaydı. Özlem mi yakışı rahmet. Hoşun nasıl örmetlik radyo anlayışla tövende. Seni hiç kim mendek söylemez namlık kırgız cınakşını ki onlar zaranlar olsun. Merhamet dostlar.

Aziz dostlar, tövende anlaydığınızlar, yan gün orlığan Ay kalbimge vekillik kılıdığı namlıq naqşa. Qaynama rahmet.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, program ahırda İbrahim Kurban Orlesi'deki Hayırlık Akşam namlıq naqşını huzurunuza sunuş bilen bugünkü Hayırlık Akşam programımızda ahırlaştırırız. Merhamet dostlar.

0: Qadirli do'stlar, shunaqa xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Programma rejissyori O'rkas Sultan Nuvachi muharrir Murat G'opir. Xayr xosh do'stlar. Qadirli do'stlar, shunaqa xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Qadirli do'stlar, shunaqa xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Qadirli do'stlar, shunaqa xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Qadirli do'stlar, shunaqa xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Qadirli do'stlar, shunaqa xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programimizning
1: yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2025 650 102 00 824.
2: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunluğa tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yakı sizi çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet eytiveylin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet eytkumba programı sizi.

Her bir gününüzde menilik ötküzüşünü arzu kısınız, siz de çoğum hayatının güzel taraflarını eskildiğin kalıp olsun. Bu kalıp sizne hayatını tekimi söyledigin, ademlerge tekimi mekirban buluduğun kişilerden kılıp yetiştirdi. En zor derecedeki kızgınlığınız arkalık, turmuş ve hayat musabınızı hakiki menige ve ehmiyetge ege kılın. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin var programımızda yaktırıp anlayışınlarını karşılayınız. Ben Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılışı Deyində Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Deyən əpçisi dümü anlayışınlarını qarşalımız. Bugün programımızda tövəndiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval, işçilər uyuşmuş sadası sahibimizdə ilgir keyin bulub, məmləkət boyunca pul muamili sepidə 1-ci may əmgək medalığa erişikçi. 2026-cı ili məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığa erişikçi. Cungo Yezigilik Bankisi Pay Çəklik Şirkiti Maral 5-i Nayarlik Şöbü Bankisi Yezigiliki Yeza Dehqalla Bölümünün direktori Suyi Lijuan'nın Yezi kentlerini güllendirişke küş qoşqallığı da kişi kalbini illetidigan hikayesini anlayımız. Buyurutma yetkizgücüde Nemişka bu təşviqat leksiya paletiga talışıp qatnışıdı. Programımızın davamında 1990-cı yıllarda tuğulgan murassacı Şavuş

0: Onun nazaridagi oiladagi ushaq tushak ishlar mavzuliq axborot hikoyasi deb tanladi bo'ladi. Do'stlar, undoq bo'lsa, programmamizning tafsili mazmuni.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmish turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Amgakchilar avlodma avlod olmish turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jup ishchan qo'li, aql parosati orqali Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi, hunarvand ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'a ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab, amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi, hunarvand ruhini madihlaymiz. Anglayotganingizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçilar Uyuşması Sadası Sahibisini Abdünüm Raylık Baş İşçilar Uyuşması bilen Şincan Radyo Televizya Stansı birlikte anlatıldı.
0: İşçilar Uyuşması Sadası Sahibimizin alışınlarını karşılayalımız. Taklimakarning chetidagi Maralbeshi nayasining cho'l bayavonlik etiz boshlarida 33 yildan buyon japa mushaqqatga bosh egmay, asos qatlam pul muomala sohasining birinchi sepida yildiz tortib, bank pokiyini etiz beshiga yotkab, pul muomala eqin suyi bilan tuman mo'kavazlik 10 minglagan dehqon oilasini uzoqlantirib kelgan bir ayol bor. U ilgari keyin bo'lib, mamlakat bo'yicha pul muomala sepida 1 may emgak medaliga 2026 yili mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishdi. Shu joydagi har millat dehqonlar uni yaqimli qalda suyhada deb ataydi. U dal Jungo Yezigilik Bankisi Pay Cheklik Şirketi Maralbeshi Nayarlik Shöbi Bankisi Yezigiligi Yeza Dehqonlar bo'limining direktori Suy Lijuan. Bugungi ishchilar uyushmasi sadosi sahifamizda Janubi Shinjangdagi yezi kentlarda yildiz tortib, pul muomala orqali dehqonlarga yordam berib kelayotgan 30 necha yil bo'lgan emgak namunachisi Suy Lijuanning yezi kentlarni gullantirishga kuch qo'shganligidek kishi qalbini ilitadigan hikoyasini anglaymiz. 1992 yili 10 ayda Suy Lijuan Yezigilik Bankisining Maralbeshi Shöbi Bankisida xizmatga tushib, asosini kassir buxgalterlikdan boshlab, tadirji holda xayridorlar direktori, to'r nuqtasi mas'uliga aylandi. Oxirida Yezigiligi Yeza dehqonlar xizmatini boshqarish og'ir vazifasini ustiga oldi. 34 yildan buyon ish o'rni necha qatim tangshalgan bo'lsa-mu, ammo uning nohiyati yildizlar deb yezigiligi yeza dehqonlarga mulozamat qilish asli maqsadi azaldan dehqon oilalari tarqoq joylashgan terilg'u yer ekan. Atyozlik terilg'u kuzlik yig'im mazgilida dehqonlarning mablag'ga bo'lgan ehtiyoji bir qadar oshadigan bo'lib, chat yiroq kentlarda qatnash qulaysiz edi. Suylijuan dehqonlarga nafi yetkazadigan innovatlik qarz siyosatini etizlarga yetkazish uchun doimlashgan holda yezlarga berib ziyorat qilishni ching turdi. Hava ochiq kunlari cho'llikning pijg'irim issiq havosiga qarmay, usti beshini chang tuzan bosgan holda kevazlikni aralaydi. Yomg'irli kunlarda patqoq topi yo'lda mengib kentlarga berib, ko'chma ishxona uskunalarini dehqonlarning uylariga, teriqchilik etizlarga tang opirib, naq maydonda qarz berishdan burunqi tekshirish, aloqador materiallarni kirgizish, qarz pulini tasdiqlashni tamomlab, dehqonlarning bankiga berishi qiyin bo'lish, qarz tushish osti bo'lishdek qiyin masalasini uzil-kesil hal qildi. 34 yılda Suy Lijuan kollektivini başlap, bütün nahiyadaki barlıq kent bazarlarını ayılınıp çıkıp, 2900'dan artıq tarixçilik çoğun ailesi. Adetki dehqan ailesi üçün mükemmel inovat uçur arxivi turguzup, cəmi 826 milyon yuandan artıq türlük yezigiligi keçirtildigan qarz pul tarqıtıp, paxta, bağvançilik, özgüçü baxmacılıq qatarlıq nahiye təvəsidiki yetekçi kəsiblərini qaplap, 800'dan artıq dehqanın kirimini muqum aşırıp, beyişiga türtkü boldi. O qarz berishdan burunqi tekshirishda izchil 3ta haqiqiy bo'lish prinsipida ching turib, naq maydonda terilg'u yer, ziroatlarni ko'rib, dehqonlarning haqiqiy tijorat ehtiyojini anglab, innovatlik qarz normasini dal joyida moslashtirib berdi. 30 necha yilda necha 10 ming dehqon oilasiga qarz pul bejirib berib, qarali toshqanda

tulluk kaytırıp elişini işe aşırıp, naçar inavet uçuru bombaslıktak körünerlik neticini yaratıp, nahiye pul muamele, havip kadri, mudapiya sepini kespi cahitin müstakkemledi. Söyleyeceğin kündülük mülazimette er millet dekallarının aldıra vatkan, kıynılı vatkan, gam kılı vatkan, arzu kılı vatkan meselelerini baştın ahir birinci oranğa koyup geldi. Aksak Maral yezisindeki terikçilik çoğun ailesi Ubul Mahmut, etiyazlık terliğü de kevaz urqi, xemevi uğut setvelişka ciddi ihtiyaclık bulup, meblağ gamlaşka amalsız qalgan idi. Söyleyeceğin bu işten haber tapkandikin, şu günü optimobil bilen netçe 10 kilometre yol yürüp, 35'liği berip, nah meydanda barlıq resmiyetlerini tamamlap, 3 gün içi de karızın tolluq çürüp, onun ciddi ihtiyacını vaxtıda hel kıldı. Bundaq kişi kalbini illatıdığan, dehqanlığa yardan berdiğan hikayla, 30 netçe yıldın buyan Maral Beşinin her kaysi yezi bazarlarda özlüksüz yüz berip durdu. O daim samimi halda. Dehqan qırındaşlarının hemiyini tompiyip, etizdeki ziraatlardan mol usul elinsa, mən andın hatırcan bulumən, deydu. Adı bu bir cümle söz, onun netçe 10 yıldın buyan, yezida yıldız tartıştak samimi əsli məqsidini ipadiləp bədi. Söyleyeceğin səhər çıxıp gəsse, öyüge kəş qaytıdığan boğaşqa, ailəsdikiləge həmrah bulunduğan vaxtı intayın az idi. Dəslapta ailəsdikilə bunundan ağrındı. Lekin onun dehqanla üçün, xizmət üçün bütün küçü bilən tırışvatqallığını görüb, ailəsdikilə bar-bara toğru düşünüşki başladı. Düşünüş astasda hürmətləş və qaylı buluşqa aylandı. Onun qızı, apam dayım toğru dəb qarğan işini, çoğum ən yaxşı qılış gərək. Azraqmı bexəstəli qılışqı bombaydı, dəydi, dedi. 34 yıl ütüb gətdi. Söyləyəcən, hayatıdaki ən güzəl çağlarını Maral Beşi nayiyəsi gə. Pul mamilini yezigiligi, yeza, dehqalla işlərğa mülazimət qıldırışqa beğişlidi. Gerçi onun yer cahanını zilzilgi keltirdiğen uluğ işleri bulmuşu mu, ama her günü hizmet oranı çıntırış, əməli işləş roi baidi. Pul muamilini yezigiligi, yeza, dehqallığa mülazimət qıldırış, yezi kentlerini güllendirişge yardan veriş yolu da, o əsli məqsidi bilen borucunu əməliyyatı görüstüb, məsuliyyatını zimisigi eliş arqılıq, sadıqlıqını namayan qılıb, bipayan çöl cəzirinin işgirisi de yezigilik bankası xadımlarının ən hayacallıq nurunu culallandırdı.

78 yaşlık yang uyucan Şavşav'ını körüpla baş parmağını çıkadı. O günü Şavşav yöndü keçip məsilini bir mi bir təkşürüp, bir kançı dükkanı verip bahanı seliştirip, bazı erzan, süpetke uzun müddet kapalatlı kılıdığan yaxş kuruluş ətirdini tallap gelip, rımnot tənərxini zor dərcide tövəlletti. 90-cı ilarda tuğulgan bu yigit her günü ziddiyatlarını manmuşunda sabırçallıq bilen hal kılıp, səmimiyliki bilen qoşunlarının kalbini illetti.

Ava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 23 Celsius gradustun 35 Celsius gradus xçe. Altayda hava ocuq, temperatura 17 Celsius gradustun 32 Celsius gradus xçe. Çöçekte hava ocuq bulup kim bulutlundu. Temperatura 19 Celsius gradustun 37 Celsius gradus xçe. Golcuda hava ocuq, temperatura 21 Celsius gradustun 36 Celsius gradus xçe. Bordalada hava ocuq, temperatura 20 Celsius gradustun 36 Celsius gradus xçe. Qarmayda hava ocuq, temperatura 27 Celsius gradustun 39 Celsius gradus xçe. Kütünde hava ocuq, temperatura 25 Celsius gradustun 38 Celsius gradus xçe. Şeyhanzide hava ocuq bulup kim bulutlundu, temperatura 20 Celsius gradustun 37 Celsius gradus xçe. Sancıda hava bulutluq bulup kin açıldı, temperatura 21 Celsius gradustun 36 Celsius gradus xçe. Qumulda azraq yağmur yağdı, temperatura 26 Celsius gradustun 34 Celsius gradus xçe. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 32 Celsius gradustun 38 Celsius gradus xçe. Korluda azraq yağmur yağdı, temperatura 24 Celsius gradustun 32 Celsius gradus xçe. Aksu'da hava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 22 Celsius gradustun 35 Celsius gradus xçe. Aduş'da hava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 21 Celsius gradustun 36 Celsius gradus xçe. Qashqada azraq yağmur yağdı. Temperatura 19 Celsius gradustun 36 Celsius gradus xçe. Xotanda hava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 23 Celsius gradustun 33 Celsius gradus xçe. Ürümçide hava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 23 Celsius gradustun 35 Celsius gradus xçe. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Dostlaşın bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımız ne müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığa programımız katnaşkan barçanlığa köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan, Abduqadir, Nöbetçi Muharir, Ramila, Ablamet.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılıp. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklanib, ko'p yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliklar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 7-oyning 16-kuni, payshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha

Qadirlik dostlar, emdidi qıtınla turmuş bilimler sayıbimizgi orullaştırılgan məzmunlardı bolsa. Aldı bilen dostlarga meyveni qandaq yesa adam teğimi sağlam buludu degen məzmunu sözler berimiz. Tadqiqatlarda körsetilishçe quramağa yetken sağlam kişiler her günü 200 gramdan 350 gramgacha meyve isteymal qılsa bir qadar muvafiq boladı eken. Urqi elib etilgen udral çoğunluqdaki bir alma taxminan 200 gram, posta soyib etilgen bir mexutav taxminan 100 gram, posta soyib etilgen bir tal shangjau taxminan 120 gram keladi eken. Jigarni may qaplaganlar har kuni qand miqdori tuan mevalardan 250 gram atrofida yesa bo'ladi eken. Qand miqdori bir qadar yuqori bo'lgan mevalardan har kuni 100 gram atrofida iste'mol qilib, asosiy yemaklarni munosib miqdorda azaytsa tamoman bo'ladi eken. Har kuni 2-3 xil mevani tanlab muvofiq moslashtirib, oziqlikni o'zaro to'liqlash tavsiya qilindi. Meyveni odatda tushdan burun soat 10 dan 11gacha, tushdan keyin soat 4 dan 5gacha yoki yana kechki tomoq vaqtida yesin bo'ladi eken. Kechki tomoqda meyvalarni muvofiq iste'mol

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik dostlar, aldı bilen yıqtanlan programımızdan Şinjan'daki yeniliklar sayıp sırı bolsun. Kiman 26-nji ýyllyk Şinjan mezelik taamlar katta mereksi ýakynda Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezi başlandy. Paliýetde mezelik taamlaryny toplap bütün şäherde namaýyş kılış, mezelik tem katta mereksi başdaýmy kılınan. Aşpazlar bayramy, mehfin bayramy, soğuk zanjirsyman yemeklik materiallary paliýeti katarlyk özgeçe bölekleri kaplap, köp hyl kesip paliýeti hem törtki buluş, hükümet bilen karxanı təminləş ehtiyacını udullaşdırış arqılıq, kəsib dərəcəsini özdürüş, soda həmkarlıqı, xalqın nəb yetkizüş istimali, mədəniyyət körgəzməsi bərgəvdiləşdirilgən yepək yolu məzəlik tağımla qatı məreksi şəkilləndirildi. Başlanış mürasimi günü 2026-cı yıllıq Şinjan yeməklik materialları elektronluq soda bayramı mas qadəmdə qanat yaydırıldı. Elektronluq soda bayramında memleketin her kaysa çaylardan kelgen 500'dan artıq körgezme sodagiri jem boldi. Qoy, kalı göşi, soğuk sencerlik, ham, yeni yemeklikler. Aşkana üskünleri qatarlıq 1000'dan artıq mesulat körgezme kılınıp, Şinjan hem Garbi Şimal rayondaki 20'dan artıq yemek işime kespe bilen şoğullan qoçula. Setibili sodagirleri nax meydanı kilip, kengişip setibilişke jelip kılınıp. Garbi Şimal yemek işime kesip zancarından işlep çıkarış, setiş yolları önümlük ravallaştırıldı. Elektronluk soda bayram mezgilde nurgun sahadaki başlamçı karxanla, sodigerle cemiyeti hem eşya obrotu karxanları kul tutuşup, yepek yolu yemek işmek yoğurma tarakiyat ihtipaqi. Yepek yolu medeniye sayyat mehmansaray buyumları təminat zancara ihtipaqi kurup, yemeklik materialları mehmansaray buyumları obrotudaki tosuqunu buzup taşlap, yemek işmek sahası boyunca bayılıklarının biriktiriş, mas tarakiy kılışkı törtkü boldu. Şu günü çüştenkin ötküzülgen soğuk zancırsıma yemeklik materialları yığınıda təminlə zancırda yığınlıq yartış və soğuk zancırlık əşya obrotunan süpütünü östürüş başlayımısı çördülüb. Cungo Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu siyasdi. Otur Asiya Taşqi Soda Forsti həm çigira halqıqan təminlə zancırdan tərəqiyyat əndiyisi nəx meydanda tonuşturuldu. Yeni məsulatlarını ilan qiliş, kilişim imzalaş qatarlıqla tamamlandı. Hem körgezmeki katlaşkan 30 ala karxana Vibiski bir yerle tahtırlandı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
1: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

Qadirli dostlar, hamda diqqatlar programımızdan yurtumdaki yenilikler sayı bir bolsun. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda Mori Nayası iştip beriş yolu bilen, yerden beriş arkalık dekhan çarvıcılarını işçik aldıdılar, kırmını köpeytişki küşü koşkalık doğrusunu sözle birimiz. Maşınlar gürgürep, gayreti tolup taşkan idi. Növete Mori Kazak Autonom Nayası, Şecir Bazırı, Şöymogu kenti vekillikideki bir türküm iştep beriş yolu bilen, yerden beriş arkalı halık turmuşak nebiyat güzürgan türlerinin kuruluşu tezletildi.

Vakatem Şeymogu kentinin yezi taş yolda iştep beriş yolu bilen yardan beriş türge 3 milyon 920 min yuan meblağ seylinip, 6,7 kilometre uzunluktaki kent yolunu katıklaştırış ve yürüyüşleşken əsliya kuruluşu tamamlandı. Bu turda iştep beriş yolu bilen yardan beriş siyasetinin talibi katık əmeliyleştirilip, şu cahiriki bikar əmge küşlerini aldın kubul kılıp, kent ağlılarını yakın etrafta iş ornağı çıkarıp, halıq turmuş kuruluşu arkalık şu cahiriki ammağa hakiki nabiyat gizilidi. İştep beriş yolu bilen yardan beriş bir taraftan ul əsliyalarının derecesini özdürüş, yeni bir taraftan ammının kırımını muqum köpeytiş bilen münasibetlik. U namratlıktan kutulduruş neticelerini müstekemlep, yazı kentlerinin işki hareketlendirilmiş küşçünü kuzgıdışının küşlük tutkusu. Mori Qazaq Abtonom nayyası bu yıl kırgenden buyun, her kaysi kentlerinin ameli ihtiyacını toğır igilip, yazı yollarının derecesini özdürüş, derya ekologiyasını tüzeş, ultraqlış muhitini yaxşılaş qatarlıq sahalarını noxtuluq çördəb, bir türküm yekişliq, xalıq turmuşağın nəbiyyət güzürğən iştep beriş törünü pilalıdı və orulaşdırdı. Bütün bir yılda iştep beriş yolu bilən yardan beriş türüdün 10 yol qoyuş, bu türləgə cəmi 32 milyon 980 min yuan məbləq selişini pilalıdı. Tür pütkəndən kən şücaydiki 847 dehqan çarvıcının muqum işqı orulaşıq türkü boludu. 13 milyon 560 min yuan işe tarqıtılıp, 100'ün artıq amının kırmını köpeytişke türkü buluş mölçerlendi. Mori Qazaq Abtonom Nahiyelik Tərəqiyyat Islat Komiteti Parti Qrupusunun əzası, Muavın Mudir Çüy Cağınca mındaq dedi. İştep beriş yolu bilen yardan berişdiki en çok yarkı nokta ammanı öz kolu bilen yurduna güllendiriş, bütün musabıda kuruluşu katnışış, paydanın bir vası bəhirman kılış. Keyingi qadamda Morey nahiyarımız iştep beriş yolu bilen yardan beri salmıqını zora çıxa alaqıdır tələblani çoğunqır əmeliyleştirib, tür məbləği və kuruluş sübütünün başkuruşunu davamlı qeyliplaştırıb, şu cahidiki ammanın yakın ətrapta öz cahida işqi oruluşuş, kırmını köpəydiş yollarına davamlı kena edib, ultraqlı işqa, kəsiblə şoğulunuşqa maskeledigən inaq güzəl yezikən kuruşqa küşü qoşumuz.